Tesiri, eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de, ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: padre e chiate.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet. Bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız. Gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır. Pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir. Cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size emri odur ki etrafınızdaki insanları kırıcı olmayın. Varlığınızla kimseye bir rahatsızlık vermeyin. Eğer sizden insanlar rahatsız oluyorsa, o zaman bunda bir büyük hata vardır. Bu hatayı mutlaka değiştirmek, düzeltmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size bir negatif tavır takınıyorlarsa, siz bir kişisiniz, her gün diyelim 10 kişiyle sabahtan akşama kadar olan devrede 10 kişiyle karşılaşıp muhatap oluyorsunuz. Yani bir konuşmanız geçiyor. Bu 10 insanın hepsi de size karşı tavırlıysa, başka bir ifadeyle sizden rahatsızlık hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söyleseniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor. Sevgili kardeşlerim, Mutluluğu enayilik zanneden birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep. Ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını kendileri için kullanma. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafımdaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın. Nefs tasfiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. (Gülüyor)

Nerede kalmıştık? Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblis'ten bahsediyorduk. Unutmayın, kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür. O ve onun takımı. Size bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak hüviyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu. Ne zaman başka bir insanın kalbini kıracak bir şey söylemişseniz, arkasında mutlaka o vardır. Gayesi ne? Gayesi sizi birbirinize düşman etmek. Bütün gayretiyle buna çalışır. Sizi düşman kılmaya çalışır. Hedefi bütün insanları birbirine düşman etmektir. İnsanlar düşman olursa ne olurlar? İki tarafta mutsuz olur. Dost olursa ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin Allah Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halef oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi.
ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu Allah'a ulaştırmış olun, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım, insanlara en küçük bir güzel davranışınız, onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz, başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı: siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddamlar, her biri tesirli, negatif dalga boylarıdır. İblis, Allah-u Teala'nın huzurundayken, Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun, negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli, negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun, fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim. Hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir. Ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden ve şeytanın hindamından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve hindamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Neşrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah-u Teala. Her zaman
size mutluluk vermek için vardır, her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor. Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hüddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz? Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz için. Sevilmiyorsanız, siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenize yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuza neden, çok zeki olduğunuza neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler. Ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, mutlu olmanız için sonsuz sebepler halk etmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler, her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hasletlerinden kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız,
Biz de size diyoruz ki tabii kötü davranırlar. Çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir sulh tarzında bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın. Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filmi alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ın karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında, Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır. Hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filmi alınıyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğrafladır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kiramen katibin melekleri çekmek imkanının sahipleridir. O zaman hayat filminiz iki tanedir, ikisi birden çalışır. Aynı anda doğuşunuzdan ölümünüze kadar ikisi birden çalışmaya başlarlar ve aynı anda. Ölene kadar da aynı standartlar devam eder. İşte bu hayat filminiz. Kıyamet günü baştan aşağı seyredeceksiniz. Bütün hayatınız boyunca neler yaptığınızı orada göreceksiniz. Allah-u Teala ağzınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an, hayatınızın her saniyesinde
Ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir. Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsinizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için, hep ruhunuzun hasletleri nefsinizi tamamen kuşattığı için, sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Ruhunuzun hasletleri ve nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayarlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı, sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır.
böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları nefslerindeki afetlerin tesiri altında her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine, etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasletleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etraflarındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu şimdidir kaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz isteseniz de değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, O. Kanunları koyan O. Siz konulan kanunları ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır, biliyor musunuz? Onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği bir huzuru yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetlerine dayalı her yaptığınız yanlış davranışın arkasından da mutlaka huzursuz olacaksınız. Allah-u Teala size azap vereceği için. Azap müessesesi de, huzur müessesesi de otomatik uygulanır. Sünnetullah bunu devamlı bir tatbikat içerisinde tutar. Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha doğrusu ve sünnetullah'ın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil, başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir yudum kahve, iki yudum kahve. Üç yudum kahve. Bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı
şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntı içinde geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti. Adeta onun için yaşadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat Üveys el-Karani Hazretleri ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içişinizde Üveys el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha. Etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu o düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan, Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz, eğer bir başkasının canına okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan, o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir, sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel

onun karşısına, söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı. Ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin? Ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Ama itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzdan nefsinize gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan insanların birbirini kırıp geçirmesinden, savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla yürüyor. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir. Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz, her şeyinizle Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir. Şu gözlerinizin, gören gözlerinizin görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan böbrekleriniz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin böbrekleriniz gibi bir böbreğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katrilyonersiniz. Ama bunlar Allah'ın size ve bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri
bir kazanç.

0: Nedir? Sizi o kadar çok seviyor ki bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah-u Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız. Dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki, olun ki iç dünyanızda sonsuz bir sulh ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun. Öyle bir insan olur ki, olun ki dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki, olun ki Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğunuz için asıldır diye düşünün ve bunu yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladınız, ondan itibaren almaya başlarsınız Allah-u Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle. Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasletleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o bunu ruhunun hasletleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor. Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz, o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın, yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O, sizin mutlu olmanızı ister. Allah-u Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün İnsanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehennemine atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette de mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Sağsalin adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi, ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yalan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek vasfa sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen, ruhun alemi olan emr alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman, bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere, ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli, iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başlarının üzerine yere paralel bir şekilde tutturan, kollarını açan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir, fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de taviyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamının sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
en son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın resullerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defa da, bir tek defa da mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde
bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost bu istikamette hareket etmek, insanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah-u Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah-u Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa, aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan, başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasına Allah-u Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah-u Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın
o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek, nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Türkiye'de banka sistemi dediğimiz zaman ilk akla gelen sual, acaba Türkiye'de bankalar bu ülkeye karşı görevlerini yapmaktalar mı? Biz bu tatbikatta bir eksiklik müşahede ediyoruz. Ve bu müşahedemiz Japonya'nın kalkınmasındaki temel esaslara dayalı. Türkiye'de bankalar sisteminin temel uğraşıları kredidir. Yani faizli bir sistem. Böyle bir sistemde gerçekten yatırımları engelleyen bir büyük olgu mevcuttur. Özellikle yüksek enflasyon devrelerinde. Neden öyle olmaktadır? Çünkü ülkede enflasyon yükseldikçe, enflasyonun haddi arttıkça, bankalara para yatıran insanlara verilmesi lazım gelen mevduatta, mevduatın faizi de ona göre artmaktadır. Ve bu adına faiz dediğimiz, bu mevduat ötesi verilen miktar eğer enflasyondan az olursa bankalara para yatırılmayacak şeklinde bir inanış mevcuttur. Tabiatıyla mevduat faizi enflasyona yakın bir değerde olursa bu aldığı mevduatı kredi olarak veren bankaların arada bir kar kazanmaları lazım. Yani kredi faizinin mevduat faizinden fazla olması lazım. Bu sebeple yüksek enflasyon devrelerinde hem mevduat faizleri yüksektir hem de kredi faizleri yüksektir ve kredi faizleri mutlaka mevduat faizlerinden daha yüksektir. İşte bu yüksek enflasyon bu ülkede ve bütün yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırımları durdurmaktadır. Yatırım yapacak olan kişinin yatırımları yapmasına engel olmaktadır. Basit bir misal verelim. 100 milyonu olan kişi ikinci bir 100 milyon liraya daha ihtiyacı olsun ve bunu kredi olarak bankalardan alsın. %100'e varan faiz ve diğer maliyeti tesir eden unsurlar sebebiyle kişinin krediyi aldığı andan itibaren her 3 ayda bir faizi ödemesi gerekmektedir. Diyelim ki bu kişi bir fabrika kuruyor. Fabrikayı bir senede kurup işletmeye açacak ve bir senelik de ödemesiz devralmış. Yani taksit ödemeyecek bir sene süreyle. Ama ne yazık ki banka her 3 aylık devrenin sonunda faizini almaktadır. Yani bu insandan fabrikası

0: mümkün olmadığı cihetle yatırımından vazgeçmek mecburiyetindedir. İşte nerede yüksek enflasyon varsa orada yüksek faiz vardır, orada yatırımlar engellenir. Öyleyse ne yapılmalıdır? Japonya'nın yaptığı yapılmalıdır. Bankalar sistemi işletmelere, yatırımcı kuruluşlara kredi vermemelidir. Kredi yerine onlara ortak olmalıdır. Yani sermaye tahkimi yapmalıdır. Bankalar ülkeye faydalı olan bütün yatırımların hisse senetlerine almak suretiyle o firmalara ortak olmalıdır. Bu ne sağlar? Yüksek enflasyondan o firmaların etkilenmemesini sağlar. Bankaların da etkilenmemesini sağlar. Çünkü bir işletmeye %50 ortak olan bir banka düşünelim. Böyle bir banka işletme kar edene kadar ondan faiz almayacaktır veya başka bir şey almayacaktır. Ama işletme kar etmeye başlayınca karın %50'si bankanın olacaktır. Böylece banka o işletme ne kadar süre çalışırsa, hayattaysa o kadar süre devamlı o işletmenin karının %50'sini alacaktır. Ve işte böyle bir statü içerisinde firma çalışmaya devam edecektir. Öyleyse görülüyor ki enflasyon yüksek de olsa eğer banka kredi değil de sermaye iştirak yoluyla devreye girerse o zaman işletmeler bir bir ardına kurulur. Bankalar da daha fazla kar eder. İşletmelerin de kurulması böylece sağlanmış olur. Bankalar konusunda söylenmesi lazım gelen konu da genellikle yanlış bilinen faiz konusudur. Kur'an-ı Kerim'imizde riba adı geçiyor. Nedir riba? Bir kişinin bir emek karşılığı olmaksızın parasına onun iştirak kabiliyetinden daha fazla bir karşılık alması. Ne demek istiyoruz? Altın paranın var olduğu bir devreden bahsedelim. Paraya ihtiyacı olan birisi diyor ki bana bir yıllık 10 altın ödünç ver, ben sana bunu 12 altın olarak öderim. Eğer bu böyle yapılırsa 10 altının karşılığını 12 altın olarak ödeyen kişi faiz vermiş olur. 2 altın alan kişi de 2 altın faiz almış olur. Bu Allah-u Teala tarafından yasak edilmiştir. Acaba zamanımızda insanlara bankaların verdiği paralar, mevduat karşılığı ödedikleri, onun ana parasının ötesindeki miktarlar faiz midir? Burada bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki bir kişi bankadan 100 milyon lira alıyor borç. Bu 100 milyon lirayı bir yıl sonra bankaya ödeyecek. Ve %80 enflasyon var ülkede. Yine basit rakamlarla konuşalım. Ve diyelim ki 100 milyon lira 100 çuval pirinç alıyor. Ve kişi bankadan parayı aldığı zaman 100 çuval pirinç alabilen bir iştira kabiliyetine sahip. Bankaya bir yıl sonra ödenecek olan miktarda o yıl %80 enflasyon söz konusu olmuşsa o paranın %80'i değer kaybetmiştir. Yani 100 çuval pirincin 80'i artık satın alınamaz. Sadece 20 çuval pirinç satın alabilir olan bir 100 milyon liranın iadesi söz konusudur. İşte burada bir haksızlık oluşmaktadır. Bunu altın üzerinden hesaplarsak gene aynı dizayn.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mes-salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili. İnsanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruhu var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kadar küfte, o kadar ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah-u Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu %51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
Muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan, herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir, isteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun Allah'a teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları, yedi sefa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu İlk peygamber Hazreti İbrahim, Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de,
7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan,
Mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki?
Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor.
Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşit irşad eden demek. Rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman kişi rüşte ulaşmış olur. Mürşit rüşte Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim alan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış, sormuş görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş, daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse,
O kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki Allah'a ulaşmayı dilese ve bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte. O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit yani murad eden kişi mürittir. Mürşid yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet benzetmesi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşamazsa onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var.
Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesine icap ettiriyor. O kişi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi

danışmayı dinlemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden Sitetin Müntaha'dan 7. alemde bulunan Sitetin Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lüzumunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı denemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı denemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah Teala insanlara ruhunu üfürüyor. Ama cinlere ruhundan üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler. İradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kademelerini

geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihetle diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah Teala sadece ve sadece insan adı verilen mahlukundan aynı insanı kendi suretinde yarattım diyen Allah Teala insan adı verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine
açıktır. Müşride tabiyet, daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça artırırız ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuzda Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır, ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur.
Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kiram-ı katib-i meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhdis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. 5., 6. ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu mu olmak istiyor? Kolay. Başkalarını mutlu etsin. Etrafında 4 kişi olan bir insan, o 4 kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun 4 katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar bir bilseler Allah'a teslim olmayı dileseler bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala havesle iştigal etmez. Allah Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an kiramen katibin melekleri her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve iki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, onların, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepiniz de şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki senin sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk.
İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah-u Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O, Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah-u Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah-u Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah-u Teala beni ne yapsın ki? Allah-u Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah-u Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürüm dostlarım? Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu
sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli demek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size oraya istiyor, cennetine. 7 kat cennetin 3.'süne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmişti insanlara. Evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vaktinde yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha, siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz. Geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derece kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfal Suresi'nin 29. açıklamasında. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce.
Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunun da tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin gelen çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın cennetine girecek olanlar, kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır.
onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü, günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarla sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun. Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayeti girmesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni
cehenneme atacak kıyametten sonra, leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni, orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor, oradan beni cennete alacak. Garanti diyor, cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kalırlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler, sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların adı amin olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zülmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amin olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye

peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer nebi yoksa, peygamber yoksa, ki peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır, peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde resul vardır. Ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler. Kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür, insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki makrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor. Kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Her furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah-u Teala

ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu beş ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. Altıncısı, Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tabiyetten sonra oruç tuttuğu zaman, her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah ona sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım, kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki, kitabı bitirdin tamamdır diyor, benden para mı istiyorsun? Tabii diyor, sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir, ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor, ver bakalım parayı, kitabı okudum. Babası diyor ki, oğlum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor, okumadığımı okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor, bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaksın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır.
ibadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın, Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evinin imamının ruhu başınızına gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Furkanlarla yetmez Allah Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena filah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus, sadece bir tek dilekle Allah Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersin 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat yürüsünü de geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mühürü zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet fazla salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetinin sahibi kılar. Birinci kat cennetinin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse hiç kimse o kişiyi mürşidine ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah Teala, oruç sevgisini veren Allah Teala, zikir sevgisini veren Allah Teala, o kişinin
muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki alallahu kastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu yedi kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. Üçüncü kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadarki 21. basamağa kadarki, 22. basamağa kadarki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah felâder onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o yedi tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet, fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişse, siz ulaşmışsanız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelip sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gereğince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın hüddam yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar
cinniler ve kendilerine büyü yapılmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, hüddam yapamaz. Devrin imamının onlardaki şeytani tesiri almak konusunda Allah Teala tarafından verilmiş mutlaka bir gücü vardır. Bir tek şart, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Yoksa tesir söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu, sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak, hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak 3. safha. 4. safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz. 5. safhada nefsinizi, 6. safhada irşada ulaşıyorsunuz. 7. safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutlu bir saati bir mutluluk sohbetinde geçirdik. İçinize bütün bu ümit kıvılcımlarını Allah koyuyor. Salt bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah-u Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi bilmiyorsunuz. Gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı'yla bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin, adına Allah için yaşamak deyin, bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım, ışıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
en çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah-u Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz, temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz, odaklandırıyorsunuz ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız, madem ki biz onları mutlu ettikçe onların mutluluğunun iki katını biz yaşıyoruz, öyleyse bir sualimiz var. Neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden insanlara kötülük yapmak? Kim bir başkasının kalbini kırarsa, kim bir başkasına kötü bir davranışta bulunursa, bu kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak odur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor.
Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse, bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi mutsuzluğun tüketicisidir. Sevgi mutsuzluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah Teala'nın yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister. Ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır görürsünüz mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim,
kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarına çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız bunun cevabını yaşayarak öğrenmenizi isteriz. Başkalarına onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sizin onlara karşı gösterdiğiniz o güzel davranışlar, onları sevdiğinizi her an belli eden davranışlar sebebiyle mutluluğu yaşasınlar. İşte etrafınızdaki bütün insanlara dağıtabildiğiniz her mutluluk demeti size kat kat geri dönecektir. Etrafınızda 20 kişi var diyelim. Her birini mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mutlu olduklarını da gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde onların her biri kadar her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafımızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, işte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu
Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz. Onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir. Kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken, bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken, sevgiyken, sevgi için. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın. Sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır.
Daha sonra öğreneceksiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. Hasılat, bunun hasılası bir gün o kişinin de mutlaka sizi sevmesidir. Ne kadar kin dolu, ne kadar nefret dolu olursa olsun, siz onun nefretine, kinine, öfkesine, intikam hislerine, intikamdan begane olarak, intikamın tamamen dışında kalarak, her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirsiniz. Şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazodağcınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi yenilir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki, bu benim gazoz ağacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş, sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa, bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada mutluluğu yakalayabilenler başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa işte o

etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum usulüne gelir. İşte atalarınız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkes, herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu. Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu yedi kademelik dizayn içerisinde insan daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle karşılaştı, nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara, etrafımızdaki insanlara sevgiyle davranırsak, onların nefretle davranma imkanlarını ellerinden söküp almış oluruz. Yapamazlar sevgili kardeşlerim. Eğer siz onları severseniz, sevgi ulaştıran bir insan olursanız, sevmenin muhtevasını sizde gören bu insanlar sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle. Severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey, kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor, diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu. Deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız. Onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine, sizden sevgi gördükleri zaman, onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar,

Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa Hodri Meydan deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın, severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevinin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek, sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Neyzübillahimineşşeytanirracim Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Malik-i yevmiddin İyyâke na'budu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepimizi yaratmaktan sadece bir tek muradı var. Kainatta en çok sevdiği, en üstün varlık olarak yarattığı, mahluk olarak yarattığı insanın, yani bizlerin sadece mutlu olmasını ister. Hedefi budur. Bütün Kur'an, ondan evvel indirilen İncil, ondan evvel indirilen Tevrat, ondan evvel bütün peygamberler indirilen bütün şeriat kitapları, ki hepsi aynı şeriatı muhtevasını alır. Hepsi aynı hedefe yöneliktir. Hepsi insanın mutluluğu istikametinde bir öğütler dizisidir. Allah bizden ne ister? Mutlu olmamızı ister. Allah bizi niçin yaratmıştır? Mutlu olmamız için yaratmıştır. Bütün göstergeler 12'den vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah biz insanları yaratmış mutlu olalım diye. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı geçirelim, tamamlayalım. Sonra da kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mutluluğu yaşayalım. Ne diyordu Yunus? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek, seni diyor. Sonra mı? Sonra Yunus Allah'a ulaştı. Sadece ruhunu değil, daha sonra veçini, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etti. Ve mekanda Allah Teala ona taht ihsan etti ve büyük manevi imkanlar verdi Yunus'a. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor Yunus. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah-u Teala tarafından belli bir hedefe yönelik olarak yaratılmış. Bu hedefe dikkatle bakın. Bu hedef bizlere bir şeyler söylüyor. Allah'ın öğüdünü ulaştırıyor. Öğüt, mutlu olun öğüdüdür. Kur'an'ın her zerresi insanın mutluluğu için bir işarettir, bir kilometre taşıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bütün ayetler buna göre dizayn edilmiştir. Her biri bütünün bir mozaiğidir, bir parçasıdır. Bütünleştiğiniz zaman da onlara gruplar olarak baktığınız zaman da aynı sonucu görürsünüz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bir sonsuz hayat var. Ölümden sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız bir sonsuz hayat.
Bu sonsuz hayatı cennette geçirmenizi Allah Teala istiyor. Emirlerini ona göre vermiş. Hani bir takım insanlar var. Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine nasip olmuş. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Bu imkansız. Böyle düşünün insanlara deyin ki ey benim aziz kardeşim deyin. Yanılıyorsun. Evvela sahabe hakkında yanılıyorsun. Sahabenin 10 tanesine değil, hepsine Allah-u Teala cenneti nasip kıldı. Ashab suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldu. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. O tabi olanlar, onların hepsi felaha erdiler. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzdeki basiretle Allah'a bakıp Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların yolu diyor. Hepimiz diyor Allah'a çağırıyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuştu. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Bütün İslam alemi sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, biat ettiğini kesinlikle kabul ediyor. Öyleyse birçoklarının ifade ettiği gibi sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onu görenler değildir. Görenlerin içindeki ona tabi olan kesimdir. Âl-i İmrân 20'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, bana tabi olanlar. Biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Şimdi böyle bir dizaynda mutluluk adı verilen bir müessese var. Cennet mutluluğu veya dünya mutluluğu. Her ikisi de mutluluk. Cennet mutluluğu hemen elde edilebilen, inanılmaz derecede kolay elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilen bir olgudur. Sonsuz bir hayat içerir. Belki milyarlarca seneden oluşan bir sonsuz hayat. Bizim düşünme standartlarımızın ötesinde bir zaman parçasını içerir.
Ve Allah-u Teala'nın dizaynındaki ikinci mutluluk dünya mutluluğudur. Dünya mutluluğu ise başka bir cepheden bize ulaşır. Bu dünyada yaşanır ama üst noktalarına çıkmak bir dik yokuşu tırmanmayı gerektirir. Yani elde edilmesi son noktaya kadar gidecekseniz uzun zaman alır. Belki bütün ömrünüzü kapsar. Ama bu dünyada yaşanır. Hayattayken yaşanır. Öyleyse hasbelkader dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Bunun gibi yüzlerce gezegende, belki binlerce gezegende hayat var. Bu gezegende doğdunuz. Buradaki hayata intibak etmek üzere gönderildiniz. Ve burada mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Mutluluk çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Çoğunun mutsuz olduğunu göreceksiniz. Neden mutsuz bu insanlar? Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik etmedikleri için. Öyleyse evvela cennet mutluluğuna bakıyoruz. Bütün sahabe cennet mutluluğunun sahibi olmuş. Hepsi felaha ermişler. Bütün sahabe dünya mutluluğunun da en üst boyutuna sahip oldular. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler.

Ve teslimler boyunca dünya mutlulukları arttı, arttı, arttı. Öyleyse onlar Kur'an'dan kam aldılar. Kur'an onların temel kılavuzuydu. Başta kendisine Kur'an inen, kalbine Kur'an yazılan, kalbindeki Kur'an'ı okuyan, onu A'dan Z'ye bütünüyle hayatına tatbik eden, sahabenin de hayatına tatbik eden bir Nebi Resul söz konusuydu. Ve onlar cennet saadetini adın cennetlerinde geçirecek olanlardır. En üst kat cennetlerde geçirecek olanlardır. Onlar dünya saadetini en üst boyutta yaşamışlardır. Yaşadıkları devre Allah-u Teala asr-ı saadet buyuruyor. Onlar saadet devrini yaşadılar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadetini istiyorsanız daha kolay bir şey olamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizden size güçlük çıkarmaz. Sizin güçlük çekmenizi istemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve vücuda getirdiklerinin sadece bu olduğunu, yani insanlara inanılmaz derecede Allah'ın cennetine girmek için kolaylık sağladığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi üçüncü kat cennetime almak için yeterlidir ve sizi Allah'ın evliyası yapmam için yeterlidir. Dünya saadetinin de yarısını kazanmanız için yeterlidir. Sadece bir tek dileğiniz. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar." Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennet saadeti sizindir. Ama bunu kıyametten sonra yaşayacaksınız. Öyle bir standart ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete girmek istiyorsanız bir dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay bitmiştir. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Peki, dilediniz ama ibadet falan yapamadınız ve arkasından birkaç gün içinde öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi hayatınızın en önemli olayı sayar. Bunun mutlaka bütün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini diler. İşte bu düzen içerisinde varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn ki sadece bir dilek. O dileğin sahibisiniz, cennetin de sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşıyor, o zaman Allah-u Teala ona birçok imkan sağlayacaktır.
onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişinin hayatı müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayatı varsa, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Böylece kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları %50'den daha fazla yerleşir. Ve bu dizayn nefsinin kalbine bunları yerleştirme müessesesi son derece basit bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse o kişinin Allah'ın güzelliklerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla yerleşmesini Allah tahakkuk ettirecektir. Ve de böyle bir dizaynda kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığında dünya saadetinin de %50'den daha ötesine o kişi ulaşmıştır. Bizi dünya saadetinden men eden şey nedir? İblisin tesiri, nefsimizin afetlerine tesiri ve Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın bize telkin ettiği yanlışları işleyerek devamlı huzursuz olmamızı temin etmektir. İblis bu istikamette bir faaliyetin sahibi ve sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman nefsimizin afetlerinde azalma başlarsa, şeytanın hakimiyet alanı da nefsimizin afetlerindeki azalmaya paralel olarak azalır, azalır, azalır. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye verdiği söz, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadardır. O noktadan itibaren Allah'ın sözü tamamlanmıştır. Allah bundan sonrası için bir söz vermemiştir kimseye. O kişi Allah'a tevekkül edebilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yani kişi şöyle düşünebilirse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendi zatına ulaştırdı. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse, o kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. O kişiyi kendisine ulaştırır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişidir. Sevgili kardeşlerim, küfürden kurtulmak ister misiniz? Şirkten kurtulmak ister misiniz? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ister misiniz? Dalaletten kurtulmak ister misiniz? İstiyorsanız bu reçetelerin müşterek ilacı bir tek ilaçtır. Tek bir ilaç. Bu reçetelerin müşterek ilacı tek bir ilaçtır.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün belalardan sizi kurtaracak olan şey işte odur. Münib kelimesi, inabe kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten gelir. Yönelmek, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma safhası geçirirsiniz. 21. basamakta Allah'a ulaşırsınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur ruhunuz. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Yani bütün insanlar dünya saadetinin en az yarısını bir hediye olarak, bir nimet olarak Allah'tan almak için Allah-u Teala onları hak sahibi görmüştür. Onların yapmaları lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar dileyeceklerdir. Geri kalanını Allah halledecektir. Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracak ve onu Allah'ın evliyası yapacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Afetler başlangıçta nefsin kalbinin %100'ünü kaplarken kişi o noktaya ulaştığı zaman afetlerin kapladığı alan %49'a düşecektir. Kişi Allah'a ulaştıktan sonra zikrettikçe fizik vücudunu teslim edene kadar nefsinin kalbindeki nurlar %81'e kadar yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zamansa %100 nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla dolacak ve kişi fazilet ehli olacaktır. Kimdir faziletli insan, erdemli insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar Allah karşısında sıradadırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, o bizleri seviyor, çok seviyor. Eğer Allah'a yönelmişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, çok sevilenlerin arasındasınız. Kurtuluşa, felaha imza atmış kişisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir mutlak cennet saadeti eşittir dünya saadetinin yarısından fazlası. Öyleyse ne demek istiyoruz dünya saadetinin yarısından fazlası demekle? Şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir? Bir düşünelim bakalım. Mutluluk bir insanın iç dünyasında yaşanır.
dış dünyasında yaşanır, Allah ile olan ilişkilerinde yaşanır. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için üç ayrı alemde birden mutluluğu yaşaması şarttır. Yoksa o kişi mutlu değildir. O kişi hem iç dünyasında mutlu olacaktır, dünya mutluluğunu yaşayabilen kişi, hem dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlu olacaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Üçüncü mutluluğun, dünya mutluluğunun üçüncü şartı ise mutluluğun kesintisiz bir vetire olmasıdır. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar mutsuz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz. Neden mutsuz? İç dünyanızda nefsiniz var. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz. Ve bu nefsiniz devamlı ruhunuzla kavga halindedir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri mutlaka o emre karşı çıkarlar. Allah neyi yasak etmişse ruhunuzun afetleri mutlaka onu yapmak isterler. Şeytan ne ister? Aynı şeyi ister. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamanızı ister şeytan. Nefsinizin afetleri de aynen öyledir. Allah neyi yasak ettiyse şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Nefsinizin afetleri de mutlaka yapmayı isterler. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine söz geçirmek için bir gayrete girmesi falan gerekmiyor. Nefsinizin afetleri zaten şeytan ne isterse onlar için biçilmiş kaftan. Nefsinizin afetleri asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Şeytan da sizin Allah'ın emirlerini asla yerine getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Şeytan da sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Öyleyse şeytan ve nefsinizin afetleri aynı paraleldedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden huzursuzsunuz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu ve şeytan devamlı nefsinize onların istediği şeyleri yapmayı öğütlüyor. Onlar da zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar. Emrettiklerini ise yapmamak. Öyleyse nefsinizde afetler olduğu sürece şeytanın emrinde bir nefs var. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediğiniz zaman Allah size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Allah'ın emrettiklerini yapmadığınız zaman da aynı şey gerçekleşir. Gene azap alırsınız, gene huzursuz olursunuz. Öyleyse huzursuzluğunuzun, mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar iç dünyalarında bunun için mutsuzlar. Şeytan iç dünyanızda sizin
düşüncenizi manalandıran iç sesinizi taklit ederek kendi düşünceniz zannettirdiği bir seri teklifi size ulaştırır. Bunlar Allah'ın emirlerini yapmamak istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametindedir. Ve öylesine kurnazca taklit eder ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz. Emrettiklerini de yapmazsınız. Her ikisinde de Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olabilmek için ne yapmanız lazım? Şeytanın hakimiyet alanında olan nefsinizin afetlerinden kurtulmanız lazım. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi bu afetlerden zikir adı verilen bir müesseseyle, Allah'ın bir şifresiyle kurtulur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde yapılması lazım gelen şey nefsinizin afetlerinden kurtulmak. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefslerinden, afetlerinden kurtulması için iç dünyasında gerekli şartları hazırlar. Kalp şartlarını hazırlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi manasına gelir. Bu temizlenme ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça o kişinin kalbine Allah'ın nurları giremez. Kişi zikir yapsa bile Allah-u Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını göndermedikçe o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse her bir şart Allah'a ait. Bu sebeple Allah-u Teala Allah nefs tezkiyesini sağlayandır. Allah size bu sistemleri oluşturmadıkça nefs tezkiyesi yapmanız mümkün değildir. Şimdi bu bapta sevgili kardeşlerim, sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah derhal rahim asmasıyla tecelliye girer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestur adlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı kaldırır. Kalbinizin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Sizi böylece mümin hüviyetine getirir. Kalbinizin içindeki
İdraki önleyen ekinleti alır, idraki sağlayan ihbatı oraya getirir ve muhbit olursunuz. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, oradan kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ve huşu sahibi olursunuz. Allah irşat makamını gösterir. Ona ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olmamanız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala size mürşidinizi gösterdiği zaman kalbinize onun sevgisini koymuştur. Mürşidinizi seversiniz.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda ard arda getirdiği bu işlemlerle nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi, zikir adı verilen bir anahtarla mümkündür. Zikir, Allah-u Teala'nın emri gereğince Allah'ın isminin tekrarıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismi Allah. Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki sadece Allah kelimesi mi? Zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in verdiği anahtar bu. Belki eski devirlerde Allah-u Teala insanlara başka şifreler kullandırmıştır. Biz o şifreleri bilmeyiz. Ama bildiğimiz kesin bir şifre var. Allah'ın şifresi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbinin ismiyle zikret diyor. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Öyleyse o ibadeti o tarzda gerçekleştirelim Allah kelimesiyle. Ne olur? Allah kelimesini tekrar ettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizdeki sesle gene Allah ismini söyleyerek, ister nefsinizin kalbindeki atışla nabzınızı tutacaksınız. Her çift atışında dilinizi dahi kımıldatmadan kalbinizin sesiyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz.

Anise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bunları öğretti bizlere. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesinin tekrarıyla Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Göğsünüzden Allah'ın o yardığı, göğsünüzü şer ettiği noktadan kalbinize ulaşır. Rahmetle Faz isimli nur 12. basamakta, rahmetle Faz ve rahmetle Salavat isimli iki grup nur 15. 14. basamakta. Ne olur? Siz zikrettiğiniz sürece Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinde hareketli hale gelmiş olan kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak o mührü zülmani kapıya kadar, kalbinizin alt boyutunda bulunan zülmani kapıya kadar sürerler, iterler. Zülmani kapı kapanır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi önlenmiştir. Neyle? Rabbani kapının üzerindeki mührün aşağı inmesiyle, yani Rabbani kapı açılmıştır. Oradan nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlar. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Ve doldurdukları bütün noktalardaki karanlıklar kapı dışarı edilir. Hiç karanlık kalmaz nefsinizin kalbinde zikir boyunca. Ve nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O manyetik alan Allah'ın katından gelen nurları kendisine çeker. Fazılları, rahmet, faz ve salavattan sadece fazılları kendisine çeker. Ve etrafında manyetik alan, iki manyetik alan birbirine zıt olduğu için fazılları çeker ve kendisine yapıştırır. Böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Toplanan fazıllar iman kelimesine yapıştığı için iman kelimesi de çekim gücünü hep koruduğu için, hiçbir zaman onları bırakmayacağı için zikir bittikten sonra mührün üzerindeki baskı kalkacaktır. Neden? Rahmetle faz, rahmetle salavat artık oraya ulaşmayacaktır. Zikir bitmiştir. Bu baskı kalkınca mühür tekrar yükselecek. Rabbani kapının üzerinde yerini alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk edecektir. Çünkü zülmani kapı açılmıştır. Oradan içeri hücum eden karanlıklar nefsin kalbini tekrar işgal edeceklerdir. Ama bir kısmını işgal edemeyeceklerdir. Neresini? Fazılların iman kelimesinin etrafında toplandığını söylemiştik. O toplanan ve iman kelimesine yapışan fazılları oradan atmaları mümkün değildir. Onlar sımsıkı
iman kelimesine yapışmışlardır. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 artacaktır. Arttıkça her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru başlattığı seyri sülukunu devam ettirecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Seyri suluk. Ruhunuz Allah'a doğru yükselecek. İlk %7 nur birikimine ulaştığınız zaman ruhunuz birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde yedinci gök katına kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır yedinci gök katında yedi tane alem geçerek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası 22. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır.

Öyleyse Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. 22. basamağa kadar. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendine ait olan kesimi gerçekleştirdi. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. Kalbinize rahmet ulaştığı zaman %2 rahmet birikimi, onun ötesinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Ve Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu söz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanı ben mutlaka kendime ulaştırırım sözü gerçekleşti. Neyle gerçekleşti? Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emrettiklerini de işlemek istemiyor. Yani yaklaşık %50 isyan var. Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu. Ama %150 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen bir grup var. Ruhunuzun %100'ü birinci %100. İkinci %100'ün %51'i daha Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Nefsinizin kalbinde %51. Sadece nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istiyor. Aslında mutluluğunuz %75 olmalı. Ama olmuyor. Çünkü şeytan hepinizle meşgul. Hepinizin devamlı mutsuz olması için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı içinde bir şeyler görüyoruz. Mutluluk. %75 mutlu olması lazım gelen bu kişi %75 mutlu olamıyor. Şeytan devamlı o kişiyle meşgul olduğu için ve kendi sesi zannettiği bir sesle devamlı o kişiye telkinlerde bulunduğu için o kişiyi bir kısım konularda yanlışlara mutlaka götürecektir. Ama ne yapsa o kişinin dünya saadetinin %50'nin altına düşmesine medar olamaz. Öyleyse %75 olmasa da %50'nin ötesinde bir dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş

rahat verecek indi ilahide yeni bir ruhunuzu vücuda getirip sizin ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra zühd sahibi olacaksınız. Sonra da nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşınca fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki bu noktadan daha öteye geçebilir misiniz? Evet, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman nefsinizin kalbindeki her şey en güzele ulaşmış olacak. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında huzursuzdur? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı kavga var olduğu için. Devamlı suç işledikleri için, Allah-u Teala devamlı onlara azap ettiği için. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki kavga sıfıra inmiştir. Çünkü nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş, sulh ve sükûne ulaşmış bir insandır. Dünya mutluluğunun bütünlüğünü yaşar. Bu kadar mı? Hayır. O kişi dış aleminde de mutlak bir saadeti yaşar. Baştan neden yaşamıyordu? Başka insanların kalbini kırıyordu. Arkadan kişi üzüntü duyuyordu başkasının kalbini kırdığı için. Arkadan kendisine zulmettiği kişi ondan intikam alıyordu. Yeniden üzülüyordu kişi. O da intikam almak istiyordu. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz oluyordu. Alamazsa stres sebebiyle huzursuz oluyordu. Ama hep huzursuz oluyordu. Ama şimdi dış aleminde hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimseyle kavgalı değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Kişi dış aleminde de mutlu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimse kendisinden intikam almıyor. Stres hiçbir zaman oluşmamış. Kişi dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Başlangıçta neden kişi huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah da ona azap ediyor. Yasak ettiği fiilleri işliyor, gene azaba muhatap oluyor. Ama burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, hep Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlemediği için Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. İşte bu da sizin dünya saadetiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Orada ne görüyorsunuz? Mutluluk görüyorsunuz. Allah hepinizin mutlu olmasını ister ve sizi mutlaka o mutluluğa ulaştırmak ister. Mutluluğunuza mani olan ne başka insanlardır ne Allah'tır. Mutluluğunuza mani olan sadece şeytanın hegemonyası altında bulunan sizsiniz. Bizatihi siz. Şeytanın sizi kandırdığının farkına bile varmadan bir hayat geçirirsiniz. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız.
Böylece kendinize yazık eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk. İrşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız. Ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, hakka yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz. Cennetlerin en üstünü, yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Birleşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman,
birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor, ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizsiz olun, sadakanızı sizsiz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa, bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğa ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir.
pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız, böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsanız, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz, bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi ağ için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü.
O 2 saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına 1 saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah Teala acaba için öyle söylüyor. Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. O insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız.
şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluklaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk. Azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada. Neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntı ödeyen sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok.
ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız.
şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki.
bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız, hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği, nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur.
Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var.
Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ya şuradan kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz.
Nefsi levvamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefsi teskiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah-u Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek. Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi

Sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha mi as-salavat ala mesali ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel var.

vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir, saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en ibuduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden, ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki ve ma onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde.
sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah-u Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah-u Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaştırması, ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah-u Teala'nın, Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda, mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte
Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin
sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Âl-i İmrân suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vahid haza ma tuadvene likulli evavin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Evvab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami.
Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine. İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazlan sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiye Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel-hâşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Onlar diyor Allah Teala

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş, kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala, Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey, ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerinedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah yani Allah'a ulaşmayı dileyenler tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı. İkinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları
girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bi nefsi levamet ediyor. O levame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın hücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki katefla men zekka, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de
Ya eyyete nefse mutmainnedir diyor Allah Teala Fecr 27'de. Radiyeten var diye vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz 5. gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye, sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak, 7. gök katı, bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır.
işte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır. Dünya saadetinde fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizlerle bir hasbihal, sohbet. Biliyorsunuz ki biz hep insanların mutlu olması konusunda Allah Teala bize ne öğretmişse onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onların mutlu olmasıdır. Mutlu olmaksa Allah'a uzak olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir husustur. Mutluluk dediğiniz zaman onun mutluluğun merkezinde Allah'ın olduğunu bileceksiniz. Allah'a inanmayan, onun mutluluk reçetesini tatbik etmeyen bir insanın mutlu olabilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyle zannederler hep insanlar. Derler ki, ah bir paramız olsa bizden mutlusu olmaz. Halbuki hiç öyle değil. Paralar olsaydı onların mutlu olamadıklarını görecektiniz. Onlar da bunu yaşayacaklardı, bileceklerdi. Çok zengin olmanın başlarına daha büyük dertler sardığını göreceklerdi. Sevgili kardeşlerim, gözlerinizi yukarılara çevirin. Allah'a. Mutluluk oradadır. O mutluluğun formülünü Kur'an-ı Kerim'de

Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? Bu bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir. Mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz. O kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tam bir teslimiyet.

Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamak da, yasak ettiği hususları yapmak da kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman, afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir 198 fazıl, %2 rahmetle dolan, nurla dolan bir hüviyet kazanır. O noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez. Kimdir mutlu insan? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insan. Allah Teala ne diyor? Zikir yap diyor. Bu kişi zikir yapıyor. Ara sıra mı yapıyor? Bu kişi günün yarısından daha çok mu zikir yapıyor? Bu kişi daimi zikirde mi? Yoksa tesbihte mi? Daimi zikirde de olsa, tesbihte de olsa aynı neticeye ulaşmıştır. Her an Allah'ı zikretmektedir. İşte mutluluğun en büyük anahtarı dur. Neden? Çünkü bu noktaya ulaşan insan için nefsin kalbinde hiçbir afetin barınabilmesi mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın insan üzerindeki merceği nefsin afetleridir. O afetler yoksa şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Her

davranışında derhal o hedefe ulaşmış olan kişi şeytanı yakalar kuyruğundan ve kapı dışarı eder. Yani şeytan ona şu veya bu şekilde tesir edemez. Öyleyse ne olmuştur bu kişi? Bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur Ulul Elbab makamında. Kimdir Ulul Elbab? Li Ulul Elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ulul Elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleridir. Lüb, çift B ile yazılıyor. Fiziğin ötesinin sahibi olmak. Böyle bir insan, lüplerin sahibi olan insan, Allah ile olan ilişkilerinde şu faktörlerin sahibidir. Evvela daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Oraya yeniden afet girmesi daimi zikirde olduğu için, kalbin içine devamlı Allah-u Teala nur gönderdiği için en ufak bir karanlığın oluşması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbindeki karanlıkların hepsi dışarı atılmıştır. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve daimi zikre devam ettiği için kişi artık yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Daimi zikir onu tesbihe kadar götürecektir. Ulul makamı daimi zikri gerektirir. Gerekir ve yetişir daimi zikrin sahibi olmak, ulul olmak için. Ulul Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Evvela daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Allah'ın gösterdiklerini kalbindeki göze, kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek, yani kalp gözünün açık olması üçüncü özellik. Kalp kulağının açık olması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmesi dördüncü özellik. Bu özellikler sebebiyle bu kişi ehli tezekkürdür. Bu sonuç imkanlarını veriyor kişiye. Ehli tezekkürdür. Allah ile her an tezekkür etmek, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, kesintisiz zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi devamlı zikir yaptığı için devamlı derecat kazanmaktadır, ehli hayırdır. Bir başka özelliği, bu kişinin ehli hikmet oluşu veya ehli hüküm oluşu, ikisi de burada aynı kefeye koyuluyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman verdiği bütün kararlarda mutlaka Allah-u Teala'dan
sorarak cevap alacağı ve onu tatbik edeceği için hükümlerinde yanılmaz. Bu kişi Kur'an'ın 28 basamağına ait olan ayetlere baktığında o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda derhal tespit eder. Öyleyse ulerbap olan kişi daha sona varamamıştır ama o kişi daimi zikrin sahibidir, ehli tezekkürdür. Bu makamdan sonra, ulelbap makamından sonra ihlas makamına sıra gelir. İhlas makamı ulelbap makamının bir ötesidir. Üstünlüğü bu makamın sonunda mutlaka kişi tövbeyi nasuh ile Allah'a, Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini söyleyerek tövbe eder. Bu kişi daha tasavvufa girmeden evvel günahları konusunda Allah'tan hep tövbe ediyordu. Bu kişi sonra mürşidin önünde tövbe etti. Ruhu vücudundan ayrıldı ve Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu. Sonra fizik vücudunu teslim etti. İkinci tövbesinden sonra, mürşidine yapılan tövbesinden sonra, sonra fizik vücudunu tesliminden sonra ulelbap oldu. Ulelbap olunca ona bütün yer katları, 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterildi. Sonra zemin katta ulelbap makamında gösterildi. O orta noktadır. Aşağı doğru eksi işaretiyle aşağı doğru inen 7 kat cehennem, sonra artı işaretiyle yukarıya doğru yükselen 7 kat cennet. Aynı zamanda Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı. İşte kim o 7 tane gök katını ve seyri sülükte olan Allah yolcularının, Allah'a doğru yola çıkan ruhların konularını yakinen Allah Teala ona gösteriyorsa, 7 gök katını da kişi görmüşse, 7 katta hangi işlemler olduğunu görerek, kalbindeki gözle görerek net olarak biliyorsa, 7 gök katının

her birindeki işlevleri biliyorsa kişi. Birinci, gök katındaki açıktaki secdeyi, ikinci, gök katındaki su arılma havuzlarını, üçüncü, gök katındaki Beytülmakdis'in aslanı, dördüncü, gök katındaki Beytülharam'ın aslanı, beşinci, gök katındaki işlevleri,

Altıncı gök katındaki sakatılma olmama halini, yedinci gök katındaki yedi tane alemi, kişi birer birer görür. İşte burası ihlas makamıdır. O cennet makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla bu kişinin ruhu Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitre-i Münteha'ya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte yedi katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi Sitre-i Münteha'yı da Allah-u Teala ona gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah-u Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. Birinci kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. İkinci kademesi. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. Dördüncü kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, işte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi ilahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir.
Allah-u Teala arşı tutan meleklerin ve onların yanındaki kişinin devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat 12'den Amerika'daki saatle gece 1'den sonradır. Türkiye'deki saatler ileri alınmadı. Ama burada Amerika'da bir saatler ileri alındı. Yakın bir günde gene birlikte olacağız inşallah saat itibariyle. Şu anda burada biz Amerika'da Türkiye'den bir saat öndeyiz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse, Allah Teala tarafından ulaştırılırsa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı hemen hemen yoktur. Sadece başkaları için yaşar. Bütün yaşantısını işleri almıştır. Her an başkalarıyla meşguldür. Telefonlar gelir, e-mailler gelir. Kur'an tefsirinde çalışır.
derginin bütün yazılarını inceler. 24 saatin nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildir. Günler çok hızlı bir şekilde hayatında akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman size mutlusu olmaz. Allah-u Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talepse, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir. Kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirleri arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hatalar olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünelim bunun derecat açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için
cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtülecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki, bunun manası henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah Teala diyor ki, o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse, geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada, o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile, mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarına mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız. Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar.
Mürşidine tabiyette bu 100 kat 200 kat olur. Mürşidine tabiyette başlayan bu olay, Allah Teala'nın bire yüz vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman bire 200 olur. Üçüncü gök katında bire 300, bire 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi bire 700 derece kazanan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum ki mutlaka kim olursa olsun o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kazancı vardır. Dilemediyse gene mutlaka vardır. Hiçbir zaman insan hayatının her saniyesinde kötülük işleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli aleyküm.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağım. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azdan en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse,
Ben sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tahammül eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah-u Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir sas halinden, amin ve mesnun olan bir sas halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan, sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey cinler, hayvanlar, her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır, ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah-u Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama

senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim, eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağın şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım, onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve o ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında 7 tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse, o zaman oradan ayrılarak Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah talahatte olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı

sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. Olamaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet. Mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhu vücuttan ayrılır. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Üçüncü kat cennet. Peki ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah-u Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum." İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp
Mürşidini istiyor Allah Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl, %2 de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nuru olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz, Allah doldurur. Kişiyi zikretmez, Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk haline alır. Namaz bir zevk haline alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mir vakfının mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor.
Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması, 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak sizi, tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Ne şeytan hocam, bismillah.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan, hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş, görmek için göz vermiş, işitmek için kulak, idrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey, insanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte İnsanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah Teala bizden şunları istiyor. Bir, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a
teslim etmemize, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemize istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah-u Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah-u Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü
gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını açacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme.
Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını irşada memur ve menzin kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah delalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o delalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi
Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah-u Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır.
Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır. Farklı bir hüviyete gireriz. Ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölüm melekleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan, bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile
Allah Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Seddin mintihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça
huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder.

aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız.

O bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah, insanların bir tek dileğiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi Ya Rabbi ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz kendisine değil henüz, önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye gidirler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir. Orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrin-i Münteha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrin-i Münteha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitre-i Münteha, sitredeki yani son noktadaki müntehadaki son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta. Hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi irşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli
Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah-u Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah-u Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır.
de o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek, Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah-u Teala nasip edince bu güzellikleri, fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da
vücutlarından ayrılıp o Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilseler de vücutları orada evlerindeki secdede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözler de görür. Ama buradaki göz, kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz secdede, secde vaziyetindedir.

Bu ticaretteki göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa Allah Teala onu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde, ve bu şartlara ait olan bir adam, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa,
Üçüncü madde, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım.

Allah'ın bizi nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız. Bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azından en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak. İşte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse, ben sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tahammül eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş.

bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir saz halinden, hamiyin ve mesnun olan bir saz halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey cinler, hayvanlar, her şey insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rahat 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağın şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve
O ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse, o zaman oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet. Mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhu vücuttan ayrılır. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Üçüncü kat cennet. Peki ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah-u Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım, bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi, bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl,
%2 de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nuru olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk halini alır. Namaz bir zevk halini alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mihr vakfının mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mihr vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o Peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, mutluluğu yakalamak istiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için, şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak sizi tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan hocam, Bismillahirrahmanirrahim.

0: Vater.
1: Al-Fatiha mea salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebilerine indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2. Bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz, üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle: öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptiralar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz de şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah-u Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz.

kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız,

size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz, gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesure var, gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı, kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende
birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü
verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah-u Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasını almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasit yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar.
uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika, 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini
Allah yolunda sevkedenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere, neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Ve kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerin okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize
bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor? Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülvani kapıya kadar bastırır ve zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zülmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zülmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor.
Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla, ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için, Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sizleri, hepinizi mutluluğa davet etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklarsınız. Allah'a en yakın mahluklarsınız. Ve mutluluğa hak kazandığınız insan olarak yaratıldığınız anda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bu sadece mutluluğun ne olduğunu ve tatbikatını bilmemenizden kaynaklanan bir şeydir. Şimdi size bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyenlere sözümüz yok. Ama istemeyen birilerinin çıkabileceğini de hiç sanmıyoruz. Bizi dinleyenlerin şu anda %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu da yakinen biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Kendinizsiniz. Öyleyse hadi gelin, mutluluğa doğru el ele, gönül gönüle yürüyelim. Şu gölgeli ağaçlardan, açan çiçeklerden, her tarafı ayrı ayrı yeşille süslenmiş, şu ormanlardan, bahçelerden adım adım yürüyerek geçelim sevgili kardeşlerim. El ele, gönül gönüle. Bir defa daha ibretle bakalım etrafımızda. Bir defa daha düşünelim. Her şey, Allah neyi yarattıysa her şey bizler için yaratılmış şu dünya üzerinde. Bütün o kuşlar, balıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için sevgili kardeşlerim. O kadar çok seviliyorsunuz ki bu sevgiye layık mıyım diye düşünmek gereğini duymuyorsunuz. Sevildiğinizi de bilmiyorsunuz çoğunuz. Birçokları şu anda şöyle düşünür: Allah'ın işi yok da beni mi sevecek? Ben ki şu kadar günahkarım, şöyle şöyle günahlar işlemişim. Her şeyi berbat etmişim, hayatıma kıymışım. Allah beni mi beğenir, beni mi sever? Ben cehennemin en dibine gidecek olan birisiyim. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Nereden biliyorsunuz? Aranızda şu cehennemin en dibine gideceğini söyleyen kim var? O gelsin, bir adım beri gelsin bakalım. Ona bir sualimiz var. Sen, cehennemin en dibine gideceğini söyleyen sen, şöyle şöyle şöyle şöyle günahlar işlemişsin, falan feşmekene bu kadar kötülük etmişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kurtuluş ümidinin olmadığını mı zannediyorsun? Hangi günahları işlemiş olursan ol, bu günahlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer sana şimdi söyleyeceğim bir dileği kalbinden geçirirsen, Allah Teala onu mutlaka o anda, kalbinden geçirdiğin anda işitir, bilir ve görür.
Ne olur yani mi diyorsun? Kurtulursun canım. Cehennemden kurtulursun. Mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Öyle değil mi? Rabbani yolla, Rabbani yolla, Rabbani yolun özellikleriyle zulmani yolun özelliklerini bilmeyenler, Allah'ın öğretisiyle şeytanın öğretisini birbirine karıştıranlar, yalnız sizler anlayamazsınız ne dediğimizi. Ama eğer Allah sizin için bir şey ifade ediyorsa, şunu bilin ki, bu sözleri duyduğunuzdan itibaren kurtuluşunuz garanti altına alınmıştır. Hani filmlerde falan sihirli kelimeler söylenir. Falanca kelime söylenir, kapılar açılır, şu olur, bu olur. Onların hepsi masal. Ama bizim söyleyeceğimiz bu dünyadaki ve kainattaki hakikatlerin en büyüğü. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, hangi suçu, hangi yüzlerce suçu, hangi binlerce suçu işlemiş olursanız olun, size öyle bir sır vereceğim ki bu sırrı tahakkuk ettirdiğiniz an, gerçekleştirdiğiniz an bütün o günahlarınız affedilecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Affedilmenin ötesinde sevaplarınız mutlaka günahlarınızdan fazla olacak. Öyleyse ne demek bu? Şu demek sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gene Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler.

Şimdi o günahkar olan, çok çok günahkar olan, affedileceğini artık hiç ummayan, o günahlarda haddi aşmış olan ümitsiz kardeşim, bu hitabım sanadır. Sen ki adam öldürmüşsün. Sen ki aklına gelen her suçu işlemişsin. Sen ki hapishanelerde yatmışsın. Sen ki hala oradasın. İşte tam sana söylüyorum. Ahiretten ümidini kesmiş olan sana, bütün o günahların sahibi olan, ümitsiz olan, artık beni dünya üzerinde hiçbir şey kurtaramaz diyen sana sesleniyorum. Seni kurtarmak üzere sesleniyorum. Şu anda muhatabım sensin. Mutlaka kurtulacaksın. Sadece bir talepte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Şimdi senin aklına herhalde "Ya Rabbi benim canımı al da kurtulayım" gibi bir şey gelir. Hayır, hiç alakası yok. Canına kıyman gerekmiyor. Hiçbir sıkıntı çekmen gerekmiyor. Sadece bir dilekle Allah'a müracaat edeceksin. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ne kadar büyük günahların olursa olsun, Allah-u Teala'nın hepsini mutlak olarak affetme sözü verdiği bir anahtarı var. O ifadeyi kullanırsan, hangi günahların olursa olsun mutlaka Allah Teala tarafından affedilecek, yetmez, sevapların mutlaka günahlarından fazla olacak. Eğer yoluna biraz daha devam edersen daha öteye geçecek Allah Teala. Bir de o günahlarını sevaba çevirecek. Yoksa sana inanılmaz mı görünüyor? Evet, söyleyeceklerimizi bilmeyen koskoca bir dünya var şu anda karşımızda. Din adamları, profesörler, doçentler vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, size Kur'an'dan bahsediyorum. Allah'ın öğretisiyle sesleniyorum size. Hanginiz kurtulmak istiyorsunuz? O zaman sadece Allah-u Teala'dan bir talepte bulunacaksınız. Bir tek talebinizle günahlarınızın, o hiçbir zaman affedilmez sandığınız günahlarınızın mahiyeti, büyüklüğü ne olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine gideceğinize dair Kur'an size garanti veriyor. Allah size garanti veriyor. Tekrar ediyorum. Hangi günahları işlemiş olursanız olun, 100 tane insan öldürseniz, 1000 tane insan öldürseniz gene gelin. Bir tek dileğinizle cehennemden kurtulmanız mümkündür. Çok mu mübalağa ettik? Sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz ki onu. Allah'ı tanımıyorsunuz ki. Onun sizi ne kadar sevdiğinden o kadar az haberdarsınız ki. Onun hakkında
Ve Kur'an hakkında o kadar az şey biliyorsunuz ki. İblisin bayrağı altında olduğunuzun farkında bile değilsiniz. O günahları size kim işletti zannediyorsunuz? Benim zavallı kardeşlerim. Sözlerime dikkatle bakın. Hangi dinden olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, kim olursanız olun, hangi suçu işlemiş olursanız olun, bir tek dilekle bütün günahlarınızın affedileceğini Allah-u Teala garanti altına almış. Mutlak bir garanti altındasınız. Allah adına onun Kur'an-ı Kerim'inin hükmünü söylüyoruz ki hangi günahları işlerseniz işleyin, eğer Allah'tan bizim şimdi size söyleyeceğimiz bir talepte bulunursanız günahlarınızın hepsi affedilecek, sevaplarınız günahlarınızdan mutlaka fazla olacak, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Eğer isterseniz bana birinci kat cennet yetmez, ben ikinci kat cenneti istiyorum, o zaman günahlarınız affedilmeyecek. Affedildikten sonra bir de sevaba çevrilecek. Dersiniz ki bana üçüncü kat cennet lazım, onu da Allah-u Teala garanti ediyor. Bir tek dileğinizle sizi üçüncü kat cennete ulaştırmaya da hazır. Şaka ettiğimi düşünenler var aranızda, biliyorum. Hiç böyle şey olur mu? Hayatımız boyunca hiç böyle bir şey duymadık diyenler var aranızda, biliyorum. Ama size Allah'ın söylediklerini anlatmak için huzurunuzdayız. Allah'ın hidayet çağının müjdesini vermek için huzurlarınızdayız. Size kurtuluştan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Şeytanın bütün tuzaklarını mahvetmek üzere huzurlarınızdayız. Bizimle beraberseniz şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı sağlam bir sahile ulaştınız sevgili kardeşlerim. Şimdi neler düşündüğünüzü biliyoruz. Kiminiz diyorsunuz ki hadi canım sen de, ben bunca günah işleyeyim de bir tek bir şey söyleyeyim, sihirli bir kelime gibi, hop Allah-u Teala beni cennetine alsın. Olacak şey mi bu? İçinizden bir kısmınız diyor ki sahabenin bile 10 tanesi cennetle garanti altına almış cenneti, geri kalanın nereye gideceği meçhul. Allah-u Teala sahabeyi bile cennetine almıyor da beni mi cennetine alacak? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünüyorsanız şeytanın tuzağına çoktan düşmüşsünüz ve farkında bile değilsiniz. Yalan söylediği. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor.
Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Yalan. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i putperestler de gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Yahudiler de gördü. Hristiyanlar da gördü. Ama onlar sahabe olmadılar, olamadılar. Bu görenlerin arasından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İşte onlar sahabe. Nasıl tabi oldular? İşte şimdi size söyleyeceğim o hedefe ulaştılar. Bir dilekle Allah'a müracaat ettiler. Dediler ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ben evliya olmak istiyorum. Ben cennete girmek istiyorum. İçinizden biriniz bana deseniz ki ben cennete girmek istiyorum. Ama o kadar çok günah işledim ki Allah Teala'nın beni affedeceğini hiç mi hiç umamam. Ama cennete girmeyi de gerçekten çok istiyorum. Peki ben size o cenneti garanti edersem Kur'an hükümleriyle ve gideceğiniz yer onca günahınıza rağmen orası ise, Allah'ın cenneti ise

Dileğiniz olsun Allah'tan bir dilek. Ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bütün bu günahlardan sizi temizleyecek olan yetmez, sonra da o günahlarınızı sevaba çevirecek olan yetmez. Sonra da dünya hayatının %50'den fazlasını, yarıdan fazlasını mutlaka mutlulukla geçireceğinizi garanti eden Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum size. Bütün bunların bedeli bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan insanlara bin bir türlü palavrayla onları tavlayıp onları hegemonyası altına alır. Zavallı insanlar şeytanı dost zannederler. Ve gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Bu size söylediğimiz şeyi iblis asırlar boyunca insanlardan saklamayı başarmış. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bu dileğin sahibi olmuşlar. Hepsi de bildiğiniz gibi felaha ermiş.

Öyleyse gerçekten inanılmaz bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, hangi günahların sahibi olursanız olun, bir tek dileğiniz bütün o günahların affı için yeterli. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması için ve Allah'ın cennetini almanız için yeterli. Sadece bir tek dilek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçoklarınız şimdi diyorlar ki, hiç olur mu böyle saçmalık? Bunca üniversitede, bunca din alimi var. Hiç kimse bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Sevgili kardeşlerim, haklısınız. Gerçekten bahsetmediler. Bahsetmediler çünkü bilmiyorlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, evvela kimler cehenneme girer? Gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya ve atmeyenu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.

Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Dünyada kazandıkları servet, para, şan, şöhret onları doyuma ulaştırır. Şimdi sıkı durun. Konunun ruhu geliyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak kimseyi kurtaramaz. Allah'ın kitabını bilmedikçe kurtuluşa kimsenin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Yani onlar bizim ayetlerimizi bilmezler, diyor Allah Teala. Ama bu adam ilahiyat fakültesini bitirmiş. Sonra master yapmış. Sonra doktora yapmış. Asistan olmuş. Doçent olmuş. Profesör olmuş. Hatta dekan da olmuş. Olmuş ama hiçbir işe yaramamış. Kendisini kurtaracak olan ayetlerden haberi yok. Yani Kur'an'ı bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Şu mutsuz hayatınıza devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa mutlu olmak mı istiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah kainattaki en büyük dostunuzdur. Az sever veya çok sever, liyakatinize göre sizi mutlaka sever. Ve istediği bir tek şey vardır, sizin de kurtulmanız. Sizin de Allah'ın cennetine girmeniz. Sizleri o kadar çok seviyor ki, sonsuz mutluluğu kesintisiz bir şekilde milyarlarca sene yaşamak üzere sizi cennetine almak istiyor. Ve her şeyi sizin için hazırlamış, sadece bir dileğinize bırakmış. Eğer siz Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilerseniz, o zaman bu dünyada kurtuluşa mutlaka ulaşacaksınız. Bu dünyadaki mutluluk, mutlaka size verilecek. Bu mutluluğu tam olarak yaşayamazsınız. Yaşamanız için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz yetmez. Ama her gün bir günlük hayatınızın yarıdan fazlasının
mutlaka saadet içinde geçeceğini Allah Teala garanti eder. Her gün diyelim 15 saat dünyada yaşıyorsunuz. Bu yaşantınız boyunca 15 saatin 7,5 saatinden fazlasını mutlaka saadet içinde geçireceğinizi Allah-u Teala garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı, yarısından fazlası. Ve cennet saadetinin 3 katını garanti ediyor. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet ve nihayet 3. kat cennet. Bu sizin Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ömrünüze kalmış bir şey. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki birçoğunuzu Allah pek alakadar etmiyor. İşte en çok ona üzülürüz. Böyle olan insanların akılları başlarına ancak öldükleri zaman gelir. O zaman ne kadar pişmanlık duyacakları Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor. Öyleyse dünya adı verilen bir gezegende hasbelkader dünyaya gelmişiz hepimiz. Bizim gibi birçok gezegende hayat olduğu tam 17 ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Oralarda da aynı din, kainatın bir tek dini var. Ve Allah'ın kurtuluş reçetesi aynen oralarda da söyleniyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından müemmendir. Teminat altına alınmıştır. Garanti altına alınmıştır. Bu mutluluğunuz bir tek dilekle gerçekleşir. O dilek yoksa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın Allah ile olan ilişkilerinizdeki sizi ulaştırması lazım gelen yere, mutluluğa ulaşmanızın garantisidir. Olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki onun gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennem. Gene gördük ki o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Onun dışında bu insan ne yaparsa yapsın, kendisini kurtarması mümkün değildir. Yani olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, hangi insan tarafından gerçekleştirilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ama bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Tonla günah işlemiş. Hiç kimsenin işleyemeyeceği kadar günah işlemiş. Evet, aklınıza şöyle bir soru gelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mi? Hangi günah işlerse işlesin mi? Evet, hangi günahı işlerse işlesin herkes. Günahın büyük olması Allah Teala tarafından önem taşımıyor. Büyük olursa
onun derecelerini, çok olan derecelerini kendinden vereceği derecelerle Allah Teala o kişinin sevaplarını günahlarından daha fazla hale getirerek derecelerini arttırıyor. Ve Allah'ın kanunu Müminin Suresi 102. ayet-i kerime, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için kurtuluş var. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, şeytanın ilk aklınıza getireceği şey, hiç kimsenin söylemediği şeyleri bu insan söylüyorsa mutlaka söylediği yalandır. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin kurtulmanızı istiyor. Şeytan da cehenneme gitmenizi. Bu tarzdaki düşünceleri aklınıza getiren iblistir. O zaman onunla savaş vermek mecburiyetindesiniz. Ona deyin ki, sen haklı olabilirsin. Ama biz onun söylediği ayetleri kontrol edeceğiz. O zaman yazın bir kenara Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Allah'ın ayetlerini bilmeyendir. Titri hangi tip profesörlük olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden haberdar değildir. Ve daha hazini, gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değildir. Peki, madalyonun öbür tarafını çevirelim. Ya Allah'a ulaşmayı dilerse? Dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Dilerse Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor. Dilerse o kişi takva sahibi oluyor. Dilerse mümin oluyor. Dilerse dalaletten kurtuluyor, hidayete adım atıyor. Dilerse cehennem ehliyken cennet ehli oluyor. Öyleyse dilerse bu kişi kurtulur mu? Kesin. Neden kurtulur? Madde bir, takva sahibi olduğu için kurtulur. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Takva sahibi olursa Allah'ın cennetine girer. Âl-i İmran 15. Takva sahiplerinin girecekleri yer altlarından ırmak bırakan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmran 198'de bir defa daha söylemiş aynı şeyi Allah Teala. Ve Kaf 32,
cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer burasıdır. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Takva sahiplerinin ise bu birinci takvadır. Takva sahiplerinin ise gidecekleri yer cennettir. Peki şirkte olanlar cennete girebilirler mi? Hayır. Onların girecekleri yer cehennemdir. Peki şirkten kurtulduğunuz yer neresidir? Aynı yerdir. Ayet-i Kerime Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile, yani böylece Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden ki fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz nereden olacaksınız? Kurtuluşa ulaşan tek fırkadan olacaksınız. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki kişilerden olacaksınız. Müminlerden ibaret bir tek fırkanın içinde olacaksınız. Ve gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olacak, şirkten kurtulduğunuz için. Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytanın kulluğu oldular. İşte şeytan bütün insanlara Allah'a ulaşma dileğini Kur'an'da en açık şekilde yazmasına rağmen unutturmayı başarmış. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer mutlaka cehennem. Ama ya dilerse bir takva sahibi olur. İki, şirkten kurtulur. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olur. Ve Allah-u Teala'dan hem cennet müjdesini alır, hem dünya müjdesini alır. Ciddi mi? Gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmış kişi? Münip olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a yönelmiş. Ve şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Müjdeler almış. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'ın kulu olmuş. Allah'ın kullarının gideceği yer Allah'ın cenneti. Cennetin birinci katına ulaşmak isteyen kişi için bir tek dilek münib olmak. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Allah'a münib olma. Ne sağladı kişiye? Hem
cennet saadetini hem dünya saadetini ama dünya saadetinin yarısını. Daha ötesi için biraz gayret sarf etmeniz gerekecek. Ama bunlar için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Allah Teala sizi namazdan zevk alır hale getirecek. Allah Teala sizi oruçtan zevk alır hale getirecek. Allah Teala sizi zekat vermekten hoşlanır hale getirecek. Allah Teala size kendisini sevdirecek. İrşad makamını sevdirecek. Zikri sevdirecek özellikle. İrşad makamını gösterecek. Onu sevdirdiği için ulaşıp siz tabi olacaksınız. Kimse sizi zorlamayacak. Ama öyle bir sevgi duyacaksınız ki irşad makamına karşı tabi olmamak sizin için mümkün olmayacak. Sevgili kardeşlerim, hep acırım şu Allah'tan haberdar olmayan ve bu dünyada yaşadığını zanneden zavallı ölülere. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözlerinde hicab-ı mestüre bırakıyor. Gizli bir perde. İrşad makamını tanıyamasın diye. Kulaklarında vakra bırakıyor Allah Teala. Vakra koyuyor kulaklarına. Engel. İrşad makamının söylediklerini kulak işitemesin diye. Kalbine ekinnet koymuş herkesin Allah Teala. İrşad makamının söylediklerini o kişi kalbine indirse bile idrak edemesin diye.

Bunlar uzuvlar. Göz, kulak, kalp. Ama bir de duyular var. Hastalar. İşitme hastası bu kişinin bütün insanların başlangıçtan itibaren mühürlü. Kalbindeki idrak hastası o da mühürlü. Kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası da mühürlü.

işitme hassası mühürlüğü, görme hassasının da, basar isimli görme hassasının da üzerinde gışafet adlı bir perde var. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Onlara ölüler diyor Allah-u Teala. İşte size bir davetiye, ölüyken Allah-u Teala tarafından diriltilenlerden olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman o sana ulaşmayı, tabi olmayı dilemeyenlerle senin aranda, yani onların gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde vardır diyor Allah Teala. Seni göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Onların gözlerine vakrayı, gözlerine hicab-ı mestüreyi, kulaklarına vakrayı, kalplerine ekinneti biz koyarız diyor Allah Teala. Seni göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sadece bir dileğiniz, sizi mutlak olarak Allah'a karşı işlediğiniz suç, her neyse, insanlara karşı işlediğiniz suç, her neyse, hangi boyutta olursa olsun, ne kadar büyük suçlar işlemiş olursanız olun, Allah sizi çağırıyor. Affetmek için çağırıyor suçunuzu. Daha ilerisini isterseniz, günahlarınızı sevaba çevirmek için çağırıyor. Daha ilerisini isterseniz, sizi üçüncü kat cennetine alıp dünya saadetinin yarısından fazlasını size vermek için çağırıyor. Kim olursanız olun Allah için fark etmez. Mutlaka sizi affetmeye hazır ve bunun için sadece sizden bir tek şey ister, tek bir şey, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı. Sevgili kardeşlerim, son pişmanlık fayda vermez. Eğer böyle bir talepte bulunamadan ölürseniz, ancak öldüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlarsınız. Ama iş işten geçmiş olur. Ondan sonra kurtuluşunuz mümkün değildir. Biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Biz sizi kurtuluşa çağırıyoruz. Allah'ın emri üzerine çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz cehenneme girmeniz mümkün değildir. Hangi suçun sahibi olursanız olun. Öyleyse bu bir çağrıdır. Duyduk duymadık demeyin ey ahali, ey insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bırakın ondan sonra Allah sizin üzerinizde yapacağı bütün değişiklikleri yapsın. Gözlerinizi, kör olan gözlerinizi görür hale getirsin. Sağır olan kulaklarınızı işitir hale getirsin. İdrak edemeyen kalplerinizi idrak eder hale getirsin. Sizleri ölüyken hayata getirsin. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk davetiyesi aldınız. Meydan sizin, irade sizin,
Dilerseniz kurtulursunuz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulmanız mümkün değildir. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bir saat sonra ölmüş. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah onun bütün günahlarını affederek sevaplarını günahlarından fazla hale getirir. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin de kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı? Allah Teala'nın sizin için ne kadar güzel şeyler, değerli şeyler düşündüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, hangi şartların içinde olursanız olun, hangi suçu işlerseniz işleyin, sizi kurtarmak için hazır olduğunu anladınız mı? Yoksa hala anlayamadınız mı? Eğer anlayamadıysanız, kendinize ne kadar büyük kötülük ettiğinizi ancak öldüğünüz gün anlayacaksınız. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın çağrısı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler? Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında Darwin var. Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor derseniz sevgili kardeşlerim, ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez. Ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayvan hayvandır. İnsan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları. Yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil. 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuru ile biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz
1: sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her Perşembe akşamı iftardan sonra, her Perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa, ona da kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah-u Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim. Vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O El İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. El İlah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı

12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir. Ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenos oğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenos oğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenos oğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız.

Ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var karşı Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hz. İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hz. İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hz. Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki, biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise
Hatemün Nebiyindir. Yani Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar Nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri, şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle, demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki, biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki, aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu
suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarf-ı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 7'de 1'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren
En çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşit tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır.
Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idi alemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Yani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi, kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için

Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar. Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha. Muhlis olmak altıncı safha. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi dördüncü safha, nefsin teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini teslim dini diyoruz. Gerçekten selim kökünden gelen İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu,
O kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınlığı uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? Son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey,
Bu 7 tane Safa ve 4 tane Teslim'in gerçekleşmesini ifade eder ki Musevilikte de Hristiyanlıkta da İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monist olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'i de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim'in varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an'ı inceleyin, 7 Safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dinemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah-u Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah-u Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi, ona Allah-u Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygamber indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 Safa ve bu 7 Safa'nın 4 tane teslimden ibaret olan 4 faktörü, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler.
hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin Resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir Resulüz o kadar. Nebiler, Resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet Resullere ait demek. Nurları demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bu peygamberler Allah Teala'nın peygamber adını verdiği 4 kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed

Devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ün-Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlarını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi deruhte edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kıyamete kadar her kavme bir Resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir Resulü vardır. Ama her kavimdeki nebi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nebi olur. Ama her kavimde bir Resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de Resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka birisini Resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Mutlaka aynı zamanda resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir Resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey. İki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler resullerden üstündür. Aynı zamanda kendileri de resuldür. Ama başkaları nebi olamaz. Allah'ın bir nebisi söz konusuysa bir devirde o dünyadaki o üstün kişi o nebidir. Her kavimde mutlaka Allah-u Teala bir Resul bahseder. Vazifeli kılar.

bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebi'dir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, içimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah-u Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar. Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı
hedef ittihad etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerin mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabii bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlamak. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde, Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir hac merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
Size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi, bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu
dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli
şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gelecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızda? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergi hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma

askerlerine bu bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor elma yerdeydi diyor. Bir. İkincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor işte bu arkadaşlarım diyor. Onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır. Orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, mehas salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, diyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Mutluluk. Allah Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı ister. Bütün bir Kur'an-ı Kerim, ondan evvel bütün bir Tevrat, İncil, ondan evvel bütün bir Tevrat, ondan evvel bütün peygamberlere indirdiği Allah'ın bütün kitapları insanları sadece mutluluğa davet ediyordu. Kur'an'ın muhtevasına baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir merdiven göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek merdivenin birinci basamağı, mutluluğun başlangıcı. Hem de büyük bir mutluluğun. Kim şuradan kalpten Allah'a münaki olmayı dilerse o mutluluğa adımını atmıştır. Allah onu mutlu yapar. İyi ama bu adamın kalbinde afetler var. Olsun. O afetlerin muhtevasına dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. Kişiyi mutsuz etmek için her şey hazırdır. Ama bu afetlerin bir insanı mutsuz etmesi için mutlaka şeytanın devreye girip o kişiyi mutsuz etmek için özel gayretler sarf etmesi gerekir. Herkesin etrafında bir en az bir şeytan mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Ve bu şeytanlar düşüncelerinizi takip edebilecek bir yeteneklidirler. Sizi bilmediğiniz yerlerden görebilirler. İşte onlar nefsinizdeki afetleri azdırmak gibi bir hünerin de sahipleridir. Bu zulmani hüner. Milyonlarca, milyarlarca insanın mutsuz olmasının temel sebebidir. Ne kadar insan varsa her insanın etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Kendilerini insanların mutsuzluğuna adamışlardır. Bilirler ki sonunda mutlaka cehenneme gidecekler. Cehennemde sonsuza kadar yanacaklar. Kurtuluşları da olmadığını düşünürler. Ve şu insanları hayatları boyunca hep mutsuzluğa sevk edelim diye bir gayretin sahipleridir. İşte Allah Teala şeytan ve onun avanesinden nasıl kurtulacağınızı Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Sevgili kardeşlerim, aslında hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dilekle mutluluk yolculuğuna çıkabilirsiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Beni de ermişlerden kılın. Bana dediler ki, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah seni mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bunu diyen Allah'ın o kadar yakın bir dostu ise ve o ve etrafındakiler mutluluğu yaşıyorsa ben de yaşamak istiyorum ya Rabbim. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte yolculuk başladı. Mutluluk yolculuğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluk yolculuğunun ilk adımını atmıştır. İlk adım.
mutluluk yoluna çıkan kişi Allah'a ulaşmayı şu kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Öyleyse görürse ne yapar? Görürse hemen harekete geçer. O kişi üzerinde tesirlerini hemen icra etmeye başlar. Ne yapar? O kişinin irşat makamını, irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir insandan ayıramayan gözlerini irşat makamı olarak görecek bir hüviyete sokar. Ve onun sem'i basar isimli görme hassasını, irşat makamını irşat makamı olarak görecek bir hüviyete ulaştırır. O kişinin kulaklarını irşat makamının sözlerini duyan ve anlayan bir hüviyete ulaştırır. O kişinin sem'i isimli işitme hassasını irşat makamının söylediklerini dinleyecek, zevkle dinleyecek bir hale getirir. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbini, kalbindeki idrak hassasını, irşat makamının sözlerini idrak edebilecek bir hüviyete ulaştırır. Kişinin kalbini İrşat makamına ısındırır. Kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bütün bunlar ard arda vücut bulan olaylardır. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah mutlaka ona, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Kalpten samimiyetle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Burası 13. basamaktır. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Artık o gerçek anlamda bir mümindir. Kalbine İman yazılmış olan bir mümindir. Bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kalbinize imanın yazılması, kalbinizde iman kelimesinin varlığı. Yazan kim? Allah. Onu tanıyarak sizi şereflendirecek olan, daha üst makamlara ulaştıracak olan kim? Allah. O kadar mı? Hayır, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. İşte devrin imamının ruhunun kişinin üzerine kanat germesi, kol kanat germesi bu noktada başlar. O artık bir koruyucuya sahiptir. Şeytan o kişiye negatif istikamette bu kolları, kanatları açık bir, aslında kolların açılması kanat gibi bir hüviyet taşıyor. O kişiyi şeytanın bütün tasallutundan, sataşmalarından ve düşürme gayretlerinden korur. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Böylece kişi nefs tezkiyesine başlar. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptıkça bunun büyük bir huzur olduğunu yaşar. Mutluluk olduğunu yaşar. Ve de zikir boyunca Allah Teala'nın kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. Kişinin kalbine iman kelimesini yazması boşuna mıdır? Hayır, boşuna değildir. Çok ciddi bir maksada dayalıdır. Kişinin kalbinin içine yazılan bu İman kelimesi
gelen nurlardan fazılları kendisine çekebilecek olan bir hüviyette oluşturulmuştur Allah Teala tarafından. Yani birisinin manyetik alanı, iman kelimesinin manyetik alanı gelen fazıl nurunun manyetik alanının tersidir. İki zıt kutup birbirini çekecekleri için gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte kalbin içindeki bütün afetleri, 19 grup afeti birer birer devreden çıkaracak olan bu yapışmadır. Nefsin kalbi adım adım nurlarla dolmaya başlar. Zikir arttıkça nurun kalbi işgal etme seviyesi giderek artacaktır. Ve nefsin kalbinde adım adım daha çok nurlar birikecektir. İşte birikim başladı. Birikim, fazıl birikimi %7'ye ulaştı. Ne olur? Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştı. Mürşidine ulaşıp Allah'tan sorarak mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önce Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın ona mürşit gösterdiği kişi, tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılmıştır. İşte bu imanın yazılması o kişinin kalbine nurların gelmesi için, nurların gelip de orada kalıcı faktör olarak barınmasının temel unsurudur. Allah'tan gelen nurlar bir kutba sahiptir. Kalbe yazılan iman kelimesi onun zıt kutbuna sahiptir. Bu sebeple gelen nurlardan fazıldar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %7'yi buldu. Ne olur? Kişinin vücudundan ayrılan ve ana dergaha ulaşan, devrin imamının dergahına ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanına sahip olur. Burası nefs açısından nefse emmaredir. Hala kişi nefsinin emrindedir. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Ama kınamasına rağmen hataları işlemeye de devam etmektedir. Kişi ama ruhu ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığında göklerin ikinci katına çıkmıştır. 7 tane gök katının açılmasının neticesinde Allah'a ulaşılır. Nefsi levvamedeyiz. Sonra Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini üçüncü defa %7 nur birikimiyle doldurur. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu sebeple bu kademenin adı mülhimedir. Üçüncü gök katında ruh. İkinci gök katında suvarılma havuzlarında suvarılmaya başlayan ruh, suvarılması tamamlanınca o sarı şeffaf ve sarı renkteki sudan ya da sıvıdan çıkacaktır ve üçüncü gök katına yükselmek için üçüncü ve daha yukarı katlara çıkacak olanlarla birlikte ikinci kattan artık ayrılacaktır. Ondan sonra ikinci kata geldiği zaman havuzun içinde olmayacaktır, dışında olacaktır. Secde edenlerden olacaktır. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde secde edecektir. Hep bunlar %7 nur artışıyla mümkün. Burası üçüncü kattır. Mülhime kademesinin emmare levvame'den sonra gelen mülhime kademesinin
bulunduğu standartlar bunlar. Dördüncü katta bu kişi Beyt-ül Makdes'in aslına ruhen ulaşacaktır diğerleriyle birlikte ama orada kalacaktır. Burası mutmainne kademesidir. Kişi doyuma ulaşmıştır. Daha çok zikir yapacaktır, zikrini artıracaktır. Ve beşinci gök katına ulaşacaktır. Burası nefsi radiyedir. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Allah onu evvela mutmain kılmıştır. Bu mutmain olmak onu Allah'tan razı olma noktasına getirmiştir. Burası beşinci gök katıdır. Sonra ruh altıncı gök katına ulaşacaktır. Yeni bir %7 fazla birikimiyle. Burası da Mardiye kademesidir. Allah da ondan razı olmuştur. Ve neticede tezkiye kademesine ulaşacaktır. Nefs %49 fazıl nuru, 7 defa %7 nur ve %2 baştan kalbe giren rahmet nuruyla %51'lik bir nur seviyesine ulaşacaktır. İşte bu nur o kişinin kalbinde nurların karanlıklara galip olmasını, karanlıklara üstün olmasını nurların sağlayacaktır. Artık o kişinin kalbinde nurlar hakimdir. %51 nur, afetler %49'a düşmüştür. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bir insanın üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür ve o kişi ertesi gün ölse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci kat cenneti hak eder kişi. Sonra ruhunu Allah'a, Allah ulaştırdı. Allah ulaştırdı ama kişi de zikrini arttırdı. 3 saatten fazla zikir yapmaya başladı günde. Bu ulaşma Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşmiştir. Tamam. Ama kişi de günde 7 vakit namazını kılmaktadır. Zikrini yapmaktadır. İbadetlerini bir tamam yerine getirmektedir. Ve ne olacak durum? Durum şu olacak. Kişi ruhu 7 tane gök katını aşan, 7. gök katından sonra 7 tane alem geçen, zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak 33 bin zikirle 47 bin zikir arasında değişen bir statü söz konusu olabilir. Bunlar tahmini rakamlar, herkese göre değişir. Onun için bunu bir reel bir ölçü olarak düşünmeyelim. Ama 30 binden fazla olduğu kesin, 50 binin de altında. Kişiler farklı hızlarda yaptıkları için zikirlerini, bu farklılık her zaman oluşur. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu böylece Allah'a ulaştırırsa bilsin ki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Çünkü sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse,
Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte burada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, nefsinin kalbinin de 7 defa %7 ile %49 artı %2 rahmet nuru %51 nur birikimine ulaşmasını sağlar. Sağlarsa ne olur? Sağlarsa muhteşem bir şey olur. O kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın Allah'a ermiş evliyası olmuştur. Hani evliya deriz. Evliya deyince çok büyük bir insan türüdür o. Evliya kelimesi dilimize böyle girmiştir. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? O evliyadır. Ve evliyalığın muhtevasında aslında bize bu ilmi Allah-u Teala'dan almadan evvel ulaşılmaz gibi görünen evliyalık makamının aslında Allah'ın herkese tevdi ettiği, herkese mutlaka ulaştırdığı bir makam olduğunu öğrendiğimiz zaman sevgili kardeşlerim, o kadar çok bir sevince kapıldık ki, demek ki evliyalığa biz ulaşmıyoruz. Allah bizi ulaştırıyor. Bize düşen ne? Biz sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı diliyoruz. Şuradan kalpten bir dilekle. O kadar zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Herkes dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. İşte bu Allah'ın herkese hediyesidir. İnsanları o kadar çok sever ki, bu kişi bu zikir seviyesine ulaştı diyelim ki, 41 bin zikirde ulaştı. Ruhu Allah'a ulaştı. Eğer bu zikir seviyesini bu kişi korursa, devam ettirirse, ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece yarısı yok olmuştur. %51'i, %49'u gene kalbinin içinde duruyor. Ama bu mutluluğun yarısını, dünya saadetinin yarısını bu kişi mutlaka ömür boyunca yaşar. Mutlu bir insandır. Mutluluk mutsuzluğa hakimdir. Ve zikir seviyesi düşmediği takdirde bir gün ölecektir. Ve kıyamette üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İkinci kat cenneti hak etmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. O kişi o zikir seviyesini korumak kaydıyla üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Kıyametten sonra. Ama madalyonun bir de öbür tarafı var sevgili kardeşlerim. Gelelim şeytana. Şeytan, insan bu kademeleri emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini açtıkça hırsından kudurur. O kişiyi oradan düşürmek için ne kadar çok arzu duyar, ne kadar çok istek duyar ama yolu kapalıdır. Allah-u Teala kesinlikle müsaade etmez. Şeytan hırsından kudura kudura o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını izlemek mecburiyetindedir. Hiçbir şey yapamaz. Ama kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya görsün. Ondan sonra saha şeytana kalır. Neden? Allah Teala o kişi üzerindeki koruyucu kalkanını devre dışı bırakacaktır. Neden? İnsanlara söz vermiştir. Allah'a milaki olmayı dileyen kişiyi, ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını o kişiye mutlaka bir ömür boyu yaşatacaktır. Neden yarısı? Çünkü bizi mutlu kılan ruhumuzun hasletlerinin, nefsimizin afetlerinin yerini almasıdır. Bunlara fazıllar denir.
Fazıllar %51'e ulaşmıştır. Hakimiyet onlardadır. Kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. %51'ini. Ve de bu seviyeyi koruyabilirse ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. Gideceği yerde 3. kat cennettir. Ama şeytan boş durmaz. O kişinin koruyucu kalkanı devre dışı kaldığında iblis derhal harekete geçer. Ve o kişiyi o yoldan düşürmek için akla gelmedik desiseler, hileler kullanır. Ta ki o kişiyi oradan düşürsün, nurdan zulmete götürsün. Allah Teala buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor. Şimdiye kadar anlattığım olaydan bahsediyor. Nefsi, o kişinin nefsi kapkaranlıkken Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Nefsini %1 nura kavuşturdu. Zulmetten nura çıkardı. Ama kişinin Allah Teala tarafından konulan koruyucu kalkanı devre dışı kaldı. Şeytan girdi devreye ve şeytan o kişinin tesirini başardığı takdirde, o kişiye tesir etmeyi başardığı takdirde o kişinin zikrinin yavaş yavaş azaldığını, sonra da belki sıfıra düştüğünü görüyoruz. İşte bu kaybın başlamasıdır. Bir kanamadır. Mutluluk kanamasıdır. Mutluluk adım adım aşağı doğru iner. Nefsinin afetleri arttıkça mutsuzluk da artar. Ve sonuçta kişi başlangıçtaki mutsuz kişi hüviyetine geri döner. İşte onun için bu seviyeyi korumak asıldır. Ama Allah'ın istediği o değildir. O seviyenin koruması değil. Zikrin şeytanın düşmanlığına rağmen, şeytanın gayretine rağmen arttırılmasıdır. Eğer bu kişi zikrini arttırırsa öyle bir gün gelecektir ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Bu kişinin bu devredeki zikrinin yarıdan öteye geçmesinin arkasında ne vardır? Bu noktada bu kişi öyle bir gayretin sahibi olmuştur ki günün yarısını zikri aşmıştır. İşte onlar pozitif zühdün sahipleridir. Kişi zahit olmuştur. Peki daha öteye geçebilir mi? Daha öteye geçebilir sevgili kardeşlerim. Eğer daha öteye geçerse dik yokuşun ikinci bölümüne gelecektir bu kişi. 3 saatlik bir zikirle, bilemediniz 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama bu kişinin daha ötedeki muhtevası onun 18 saat zikre ulaşmasını sağlamalıdır. Eğer bunu başarabilirse kişi, bir taraftan şeytan, bir taraftan kişinin dünya hayatı onun bu zikir seviyesine ulaşmasını devamlı engelleyecektir. Oysa ki kişi iş yaparken de iç sesiyle zikredebilir. Her halükarda kişinin içindeki sesle zikretmesi mümkündür. Bu kişi eğer zikrini 18 saatin ötesine taşırabilirse fizik vücudu Allah'a teslim olur, dik yokuş sona erer. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak o kişi için bir problem değildir. 25. basamakta ruh Allah'a, affedersin fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu o kişinin
artık fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir muhsin olmasını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlere Allah Kur'an-ı Kerim'de muhsinler adını veriyor. Peki daha öteye geçelim. Kişi artık ulaşması lazım gelen daimi zikre ulaşmak için bütün engeller kalkmıştır. Daimi zikre bundan sonra kolayca ulaşabilir. Yani gece uyurken zikirle uyur ama birkaç saat sonra uyandığında zikrin hala iç sesiyle devam ettiğini görür. Bu hep böyle olur. Kesintisiz bir şekilde uyuması sırasında zikrine devam eder. Uyandığında bakar ki zikri devam ediyor. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ullelbap olmuştur. Özelliği daimi zikir sebebiyle kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple kalbinde afet kalmaması ikinci özellik. Kalbinde afet kalmadığı için Allah-u Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. İki tane özellik. Kalp gözünün açılması Allah'ın ona bu alemin dışındaki alemleri de göstermesine sebebiyet verir. Kalp kulağının açılması daha da önemlidir. Allah'ın kendisine bütün söylediklerini işitir. Bu onun üç tane vasıf şartı, sonuç şartı kazanmasına neden olur. Bir, bu kişi ehli tezekkür olur. Yani Allah ile her an konuşabilen birisi. Allah Teala buyuruyor ki, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehlez zikre in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız, in kuntum la ta'lemûn, eğer siz bilmiyorsanız fes'elû, o zaman sual edin ehlez zikri, zikir ehline sual edin. Zikir ehli bilir mi? Bilmez. Biz de bilmiyoruz, o da bilmiyor. Sorarsak ne olacak yani? Şu olacak. O Allah'tan soracak. Ve Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracak. Bu kadar. O ehli tezekkürdür. Allah ile konuları müzakere edebilen, yani karşılıklı konuşabilen bir vasfa kavuşturulmuştur Allah Teala tarafından. Ve de her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin, imkanının sahibi kılınır. Sonra bu kişi için söz konusu olan şey, o Allah ile konuşmanın, ehli tezekkür olmanın ötesinde ehli hayır olmaktır. Ne demek hayır? Hayır, derecat kazanmaktır. Şer, derecat kaybetmektir. Kim hangi işlevde, hangi olayda derecat kaybediyorsa bu onun için bir şerdir. Hangi işlevde derecat kazanıyorsa o da hayırdır. Öyleyse kişinin bu hayır dizaynının kesintisiz olduğu bir yere ulaşacaktır. Kişi daimi zikir, kişinin daimi olarak zikir yapması sebebiyle her an derecat kazanmasını ifade eder. Kişinin nefsinde afetler kalmadığı için onun derecat kaybetmesi normal standartlar altında oluşmaz. Onun bilmediği standartlarda istediği hatalar olabilir. O zaman derecat kaybedecektir. Sonra Allah Teala daimi zikri sebebiyle kaybettiği dereceleri tekrar ona kazandıracaktır. Ama normal standartlarda bu kişi daimi zikrettiği için devamlı derecat kazanacaktır. Ehli hayırdır. Hayır derecat kazanmak olduğu için. Sonra bir de bir sonuç şartı daha var. Bu kişi hakim veya hakem olduğunda karar vermek mecburiyetinde olan bir kişidir. Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün kararlarında mutlaka adaleti temsil edecek ve tahakkuk ettirecektir. Ayrıca
Bu kişinin bir başka vasfı var, hikmet sahibidir. Kur'an'ın hangi ayetine baksa, o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Ve hemen hükmü söyler. İşte burası ulul elbab makamıdır. Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim diyor Allah-u Teala ulul elbab için. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Bundan ötesi var mı? Elbette var. Kişi bir gün tövbe-i nasuh'a davet edilir. Daimi zikre ulaştıktan sonraki işlev tövbe-i nasuh'a davettir. Kim? Tövbe-i nasuh'la, yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbeyle tövbe ederse, vazgeçilmeyen bir tövbeyle Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ederse, o kişi muhlis olur. Nefsinin kalbi artık halis olmuştur. Nurlardan temizlenmekle kalmamış, halis olmak vasfına ulaşmıştır. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala şeytana, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Muhlis olmak, bir daha değişmeyen bir kalp yapısının sahibi olmak demektir. Şeytanın yoldan çıkaramayacağı, kandıramayacağı bir insan söz konusu. Peki son makam bu mudur? Hayır, son makam bu değildir. Son makam salah makamıdır. Bu ihlas makamında kişi 27. basamaktadır. Ve bu kişi bu noktadan sonra Allah-u Teala onun üzerinde işlevlerini tamamlayacaktır. Onun günahlarını örtecektir. Bir, ona salah makamının nurunu verecektir. Salah nuru verecektir başının üzerine. İki, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi anlatıyor bunları. İki, o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üç, ondan sonra ne yapacaktır Allah-u Teala onu? Ondan sonra Allah-u Teala bu kişinin iradesini teslim alacaktır. Hayatınızdaki en önemli teslim budur. İradenizi Allah'a teslim etmek. İşte Allah kimin iradesini teslim alırsa bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın iradeyi teslim almasının arkasından bu kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği müjdelenir. Hiç kimse kendi kendini mürşit tayin edemez. Birçok insan çıkar ortaya ben mürşidim der. Böyle bir ifadenin gerçek olup olmadığı Allah'a sorularak mutlaka öğrenilir. Ve de bu sebebe dayalı olarak bizden şüphe duyan herkese deriz ki o abdestinizi alın. Hacet namazını kılın ve bizi Allah'tan sorun. Yoksa bize iftira atmış olursunuz ve bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size de uyum olmaz. Ramazan'ın bu son gününde hepinizi kucaklamak, hepinizi bağrımıza basmak, hepinizi teker teker çok sevdiğimizi söylemek geçiyor içimizden. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Günün dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah Teala'nın bizleri beraber kılması dualarımızda sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdler şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayım. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah-u Teala bizi gördüğünüz gibi bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah'ın size ulaştırmak istediği yegane şey, o mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizleri sadece mutluluğa ulaştırmak ister. İstediği tek şey dünyada da ahirette de sonsuz bir mutluluğu yaşamanız. Öyleyse mutluluk müessesesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun Allah'ın temel emri olduğunu göreceksiniz. O sizden sadece bir tek şey ister. Ana talebi Allah-u Teala'nın, hedef talebi hepinizden ama hepinizden sadece sizin mutlu olmanız. Allah-u Teala hepinizden sadece bunu ister. Çünkü siz insansınız. İnsan olma şerefiyle yaratıldınız. Ve bu muhteva içerisinde insan olduğunuz için sadece kainatın en üstün mahluku olarak yaratılmanız dolayısıyla Allah-u Teala hepinizden bir talebin sahibidir. Sizin mutlu olmanız. Hem şu dünyayı saadet içinde, mutluluk içinde yaşamanız, hem de ölümden sonra kıyamet gününde mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah-u Teala bütün insanların bu hedefe ulaşmasını ister. İnsanlar da hepsi mutlu olmak isterler ve bütün gayretleriyle mutlu olmak için çalışırlar. Ama insanların çoğu, çok büyük bir kısmı mutsuzdur. Sevgili kardeşlerim, şeytan mutsuz olmanızı istiyor. Öyleyse şeytanla mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İçinizde kainatın en büyük düşmanını taşıyorsunuz. İblis. Her zaman sizin içinizde bir ses olarak kendisini hissettirir. Üstelik de öylesine kurnazca bu işi yapar ki siz onu kendi düşüncenizin sessiz sesi zannedersiniz. Aslında o devreye çoktan girmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlu olmanızı ister. İblis, şeytan ve insan ve cin şeytanlar mutsuz olmanızı isterler. Böyle bir durumda başaran iblistir, insanların yıldızlarından çok daha fazlasını mutsuz etmeyi her zaman başarır.
arkasında ne var? Allah şeytana karşı mücadele mi edemiyor? Hiç mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala istese bir anda şeytanı yok ederdi. Ama insanları bir imtihana tabi tutmak üzere onun kıyamete kadar varlığını devam etmesini istiyor. Onu mutlaka cehenneme sokacak ve insanlardan ve cinlerden ve şeytanlardan her kim ona tabi olursa, onun seviliklerini yaparsa onların da topunu birden cehenneme atacağını söylüyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler ve izleyenler, hala bilmedi, çözülmedi. Öyleyse neden Allah-u Teala bizim mutlu olmamızı istemesine rağmen, biz de mutlu olmayı istememize rağmen neden mutsuzuz? Allah-u Teala şeytanla mücadele edemiyor mu? Etmiyor. Mücadele etmek için bize yolu gösteriyor. Allah'ın devreye girip de Allah'a ait olan bütün kapalı kapıları açması için mutlaka bizim irademizin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, irademizi devreye sokmadıkça, şu cüz'i irademizi Allah'ın yolunda devreye sokmadıkça, Allah bize şeytandan bizi kurtarmak üzere yardım elini uzatmıyor. Öyleyse insan iradesi bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Kurtuluş için şeytanın size üzerinizdeki hakimiyetini önleyebilmeniz için, şeytanın sizin beyninizi yıkamasını önleyebilmeniz için

Dişat Bakanlığı'nın sahibi olduğunu anlayamazsınız, göremezsiniz. Sadece bakarsınız. Onu herhangi bir insandan ayıramazsınız. Kulaklarınızda vaka var. Allah'ın onun tarafından Allah'ın öğretisini öğrenen ve öğreten Allah'ın irşat makamı tarafından size söylenmesi sırasında onun söylediklerinin manasını anlayamazsınız. Çünkü kulaklarınızda onu anlamanıza engel olacak bir engel var. Adı vakıa. Gözleriniz kapalı, görmüyorsunuz, sadece bakıyorsunuz. Kulaklarınız kapalı, mühürlü, işitmiyorsunuz, sadece duyuyorsunuz. Duyan kulaktır ama işiten zihindir. Zihnin işitmesine, manaya varmasına Allah Teala engel oluyor. O kadar mı? Hayır. Kalbinizde ekinlet var. Sizin Allah'ın irşadına misali hususları idrak etmenize mani olan bir mekanizma var. Bu mekanizma sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İdrak etmenizi engeller. Allah'ın güzelliklerini, sizin için ortaya koyduğu şeyleri kendinize mal etmenizi, o fikirlerin, o idenin sahibi olmanızı Allah engeller. İşte ne oldu? Gözleriniz görmüyor. Kulaklarınız ağır. Kalbiniz idrakten aciz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi o nefsinizin farkına daha yakından bakalım. İlave olarak nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının, yukarıdan aşağı inen Allah'ın nurlarının kalbinize girmesi için bir nur kapısı var. Bir de şeytanın karanlıklarının ayaklarınızdan yerden yukarıya doğru çıkarak kalbinize ulaştığı kalbinizin alt tarafında bir zırmani kapı var. Kalbinizdeki afetlerin konsantrasyonunu arttıran karanlıkların kalbinize girip nefsinizin kalbini daha da karanlık yapmasına bu kapı sebebiyet verir ve bu kapı açıktır. Ama kalbinize Allah'ın nurlarının girmesini sağlayacak olan kapı mühürlüdür. Görüyorsunuz ki Allah'ın ileride açılması söz konusu olan, sizin iradenizin devreye girmesiyle başlayacak olan bir dizi işlemle Allah tarafından Allah'ın kulu olmanızı imkan dahiline koyacak olan yardımların gelmesi, kalbinizin mührünü Allah'tan açması, sizin Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Öyleyse kalbiniz mührlü. Yeter mi? Yetmez. Kalbinizin Allah'tan gelecek olan, yukarıdan aşağı gelecek olan nurları kalbinizi almak için mevcut olan kalbinizin kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Nurlar gelse bile kalbinizin içeri giremez. Kalbinizin kapısı aşağı doğru dönük. Yetmez. Bu aşağı doğru dönük olan kapı da zaten mühürlü. Yukarıda dönük olsa mühürlü olduğu cihetle oradan içeriye Allah'ın nurlarını girip de nefsinizin kalbinin o kapkaranlık dünyasındaki afetleri oradan söküp atması mümkün değil. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içinde küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri orada tutan bir küfür kapısı.
küfür kelimesi.

Neyse. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kafir dediği insanlar kalplerinin içinde, doğuşlarından beri bütün insanların kalplerinin içinde bulunan o küfür kelimesidir. Kafir kelimesinin manası kalbindeki küfür kelimesinin sahibi demek. Kalbindeki küfrün sahibi olan kişiye kafir diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarından itibaren kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi yazılıdır, yetmez ve bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Allah Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle, netice değişmez. Onlar için birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kaderi mühürlüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey sizin Allah ile olan ilişkilerinizde, her şey, bütün imkanlar var ama hepsi kapalı. Hiçbirini kullanmanız mümkün değil. İradenizi devreye sokmadıkça bütün bu sistemleri kullanma dileğiniz olmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın sizi mutluluğa ulaştırması için açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı kalacaktır. Allah'ın koyduğu kanun bu. O zaman Allah Teala şeytana bu konuda müsaadeyi vermiş. O sizi dalalette bırakmak için doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. İblis sizi dalalette bırakmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah müdahale etmeyecektir. Siz onun müdahalesine kapınızı açmadığınız için, kapıyı kilitli tuttuğunuz için, Allah'ın müdahalesi şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini durdurması ve hakimiyetini adım adım yok etmesi Allah'ın size yardımına bağlıdır ki siz bu yardımı doğuşunuzdan itibaren reddetmektesiniz. Allah'a ulaşmayı bilememekle. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Hayatınızın en önemli talebinden bahsediyorum. Cehennemle cennet arasındaki köprüden bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Ya dilersiniz Allah'ın cennetine eğil olursunuz ya da dilemezsiniz. O zaman siz karanlığı, siz cehennemi, siz şu dünyadaki mutsuzluğu seçmiş oluyorsunuz. Bilinçle mi? Hayır. Ne yazık ki insanların çoğu, çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası bizim söylediklerimizden haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, bu sözleri söylemekle vazifeliyiz. Ve bu sözler bütün insanlığı hidayete erdirecek olan, kurtaracak olan sözlerdir. Şimdi şu noktada duralım. Durumunuza dikkatle bakın. Bütün şartlar aleyhinizde. Gözleriniz görmüyor.
Kulaklarını işitmiyor. Kalbini idrak etmiyor. Yetmez. Kalbinizin içinde küfür kelimesi var. Kalbiniz mühürlü. Allah'ın kapısı da, nur kapısı da Allah'a değil, şeytana dönük konumda. Bu noktada, bu standartlarda doğarsınız. Bütün bu sistemlerin, sizin lehinize meyve verecek olan bu sistemlerin çalışabilmesi için Allah'ın bu kapalı kapılarının çalışabilmesi için siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Buna bir mecburiyet demek ne ölçüde yeterli bilmiyorum. Neden öyle söyledim? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah cennetinizi mutlak olarak garantiliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Allah Teala diyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetine ulaştırırım. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz Allah garanti veriyor, sizi mutlaka cennetine alacak. O zaman bunun zorluğu nerede sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacağını garanti ediyorsa, ve buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allah mı sizi cennetine almak istemiyor, yoksa siz mi Allah'ın cennetine girmek istemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bir tek dileğinizle sizin cennetini almaya hazır olduğunu söylüyor. Evvela negatifini söyleyelim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Bakın ne diyor Allah Teala. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْضُ لِكَيَاتِ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا قَافِلُونَ اِلٰهِكَ مَبَاهِمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani manevi işlemlere girmek istemezler. Ruhlarını bize ulaştırmak istemezler. Onlar dünya hayatıyla meşgul olmak isterler. Manevi şeyler onlara alakalı etmez. Hidayet onlar için önemli bir şey değil. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani bilseler, ayetlerden gafil olmasalar, bu ayetlerden haberdar olsalar sadece, Allah'a ulaşmayı dileyecekler, mutlaka kurtulacaklar. Ama kurtulmak istemiyorlar. Kendilerine söylenmesine rağmen bunu gerçekleştirmek istemiyorlar. Ve sonucu söylüyor Allah Teala, onların, bu bize ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer,
ateştir diyor. İktisat ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacak diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cennetin anahtarını elinin tersiyle itiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmak ondan çok ötedeki bir olay. Kurtuluşun başında mürşide tabi olmak yok. Kurtuluşun başında ve temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sözlerini özellikle yanlış istikamette değerlendirenlerin var olduğunu çok iyi biliyorum. Sevgili kardeşlerim, biz hidayetin temsilcisiyiz. Öylece size hidayeti mutlaka öğretiriz ve Allah'ın izniyle sağlarız. Öğreterek, işte öğreti bu kadar basit bir öğreti. Diyorum ki sadece bir dileğiniz olacak, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacak. Kesin Allah-u Teala garanti veriyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir durumunuz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bizim ikazlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmiyorsanız, o zaman siz Allah'a olan kapılarınızı kapalı tutmakta devam eden birisiniz. Şeytanla olan ilişkilerinizde ise bütün kapılar açık. Onları da şeytanın size tesir etmesi için açık tutan birisiniz. Öyleyse Allah mı istiyor sizi cehenneme atmak? Hayır. Allah farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve siz dilemiyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki sadece bir tek dileğinizle sizi cennetime almaya hazırım. Ve siz dilemiyorsunuz. Öyleyse Allah size her şeyi sunmuş mu? Elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde mi bu? Her şeyi sunmuş ve elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde. Çünkü dilek size ait. Ya dilersiniz, siz kendi iradenizle dilersiniz, mutlaka Allah cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman da cehenneme gidersiniz. Sizi cehenneme sokan Allah olmaz. Siz kendiniz olursunuz. Allah kimseyi cehennemine atmak istemez ve atmaz. Sistemler ona göre otomatik olarak kurulmuştur. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gözlerinizdeki hicabı mestireyle, kulaklarınızdaki vakayla, kalbinizdeki ekinletle, kalbinizdeki küfür kelimesiyle gidersiniz mahkeme-i kübraya. Ve herkes önce cehenneme girer. Siz de girersiniz ama cehennemin hassas kapıları elektronik sistemlerle ona göre programlanmıştır. Gözlerinde hicab-ı mesul olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ikinet olanlar, kalbinde küfür yazanlar, kalbi mühürlü olanlar, kalbinin nur kapısı şeytana dönük olanlar. Her biri için ayrı bir kod. Cehennemin kapıları onlara açılmaz ve onlar cehenneme bütün bu saydığım şeyler kendilerine almış olan olanlar gibi uçarak cehennemin kapısından içeri giremezler. Cehennemin kapısını zebaniler yukarı kaldıracaklardır. Ve o kişi, bu sistemlerin sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, sadece onlar bu vasıftadır. Burunları yere sürtünerek cehennemin kapısından içeriye girerler. Ve cehenneme girerler. Artık cehennemden çıkmaları mümkün değildir.
bu sistemlere göre kodlanan elektronik sistemleri cehennemin, bu vasıtta olan hiç kimseyi cehennemin dışına bırakmazlar. Ona gitmiştir o kişi ebediyen, cehennemde kalacaktır. Hangi sebeple cehennemde kalacaktır? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Allah'ın emrettiği şekilde iradesini kurtuluş istikametinde sert çekmedi diye, kullanmadı diye. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor bir şeyler mi bahsediyorum? Size bunları başkalarının öğretmemesi neyi ifade eder ki? Onlar bilmiyorlar, tabiatıyla öğretemeyecekler. Ama siz bunu öğrendiğiniz zaman, eğer Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolaysa, bunu gerçekleştirmediğiniz takdirde sizi Allah mı cehenneme gönderiyor? Hı? Allah Teala yolu açmış. Demiş ki size, bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka cennetime alırım. Dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ve ben sizi bir tek dilekle cennetime almaya hazırım. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman ne haklı Allah beni cezalandırdı haksız yere diyebilirsiniz. O hükmünü, kanunlarını koymuş. Bu kanun bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi sonsuz bir cennet vadisine kavuşturacak bir özellik taşımakta olmasına rağmen, siz bunu kabul etmiyorsanız, bunu tatbik etmiyorsanız, Allah'ı nasıl suçlayabilirsiniz? Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? İşte vel asr suresi. Vel asr. Asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Diyeceksiniz ki ne olur hüsranda varsa? Ne demek hüsranda olmak? Şu demek. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen de orada kalacaklardır. Mü'min suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimin günah tartıları ağır gelirse, başka bir ifadeye kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah-u Teala. Hüsranda olacaklardır diyor. İllellezine aminu, ama amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki aminuysanız, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bitti, siz hariçsiniz. Siz cehenneme gideceksiniz. Allah-u Teala aminu olanları cennetine alacağım diyor. Bunu garanti etmiş mi? Evet. Vel asr suresi bunu kesinleştiriyor. Daha pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın amin olanları mutlaka cennetine alacağı kesinlik kazanıyor. Evvela amin olanlar Allah-u Teala tarafından sadece birinci kat cennete müjdelenmemiştir. Kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle üçüncü kat cennete kadar mutlaka çıkarılacakları Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaşamadan ölse bile, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış hükmünde kabul edilir Allah'a tarafından. Eğer kişi sağ kalırsa
onun iradesiyle değil, Allah'ın iradesiyle Allah'a ruhu ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden sadece bir adım atmamızı istiyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunun üzerine Allah Teala 10 adım atıyor, 10 tane bize ihsanda bulunuyor. Kalbimizde Allah'a ulaşma dile, Allah'a ulaşmayı dileme talebini, Allah'a ulaşma talebini Allah Teala işitir, bilir ve görür. Bunu yaptığı anda, işittiği, bildiği ve gördüğü anda rahim atmasıyla tecelliye başlar. Hemen ilk engeli alır gözlerimizdeki icab-ı mesureyi, kulaklarımızdaki vakayı, kalbimizdeki iki nefes alır, yerine ihfat koyar, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Sonra bizi Allah'ın cennetine ulaşacak olan bütün vasıflarla teçhiz eder. Tabiyetten sonra kalbimizdeki mühürü açar, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alır, kalbimizin içine imanı yazar. Sevgili kardeşlerim, niçin yapıyor bunları? 10 tane ihsan, ki bunların son saydığım üçü ihsanın ötesindeki nimetlerdir. 10 tane ihsan Allah Teala tarafından bize bire 10 hediye ediliyor, sunuluyor. Biz Allah'a doğru bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Bu kadar işimiz. Dilediğimiz zaman serbest irademizi devreye soktuk. O zaman külli irade, ilahi irade devreye giriyor ve 10 tane ihsanda bulunuyor. Neydi 10 tane ihsan? Rahim esasıyla Allah'ın tecellisi, gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarımızdaki vakayı alması, kalbimizdeki ikinliği alması, yerine ifat koyması. 5. Kalbimizi Allah'ın hidayete ulaştırması. 6. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7. Göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açması. 8. Bizi huşuya ulaştırması. 9. Ve bize yaşat makamını göstermesi. 10. 10 tane ihsan. Biz bir adım attık. Sadece Allah'a ulaşmayı diledik. İstediği bu kadar. Bu bizi Allah'a ulaşmayı dilemek birinci katkenesini sahibi kılar mutlak olarak. Bu 10 tane ihsanla Allah Teala bize İşlet makamını göstererek ulaşmamızı temin eder. Tabiyetimizle ikinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetine henüz hiç yaklaşamadık. Başka insanların hiçbir farkımız yok bu açıdan. Ama tabi olduğumuz andan itibaren 10 tane ihsanla tabiyette geldiğimiz zaman Allah Teala ne yapmıştır? Allah'ın açık olması lazım gelen bütün sistemlerini açmıştır, kullanılır hale getirmiştir. Ve tabiiyetten sonra üç unsur daha eklenir bunlara. Bir, Allah Teala kalbimizin mühürünü açar, artık kalbimiz mühürlü değildir. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini atar. Kalbimizin içindeki afetleri, nefsimizin kalbimizdeki afetleri orada fikse eden, tutan, kendisine çektiği için sımsıkı bir şekilde kalbin içinde kalmalarını temin eden küfür kelimesi kalbimizden alınmıştır. Ve kalbimizin içine imanı yazmıştır Allah-u Teala. Artık göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz ki ben müminim. Çünkü Allah kalbime imanı yazdı. İşte 10 tane ihsanla tabiyete ulaşan kişi tabi olduğu anda bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını hiç unutmayacaksınız. Sonra da
bütün tabiinin sahabeye tabi olduğunu unutmayın bakınlar. Ondan sonra gelen nesil tabiine tabi olanlar, tebe-i tabiin. Ondan sonra gelen nesiller boyunca tabiiyet devam etmiş, etmiş bizlere kadar gelmiş. Sizler de bugün bizlere tabi oluyorsunuz. Bizler de kendi müşriklerimize tabi olduk. Müşriklerimiz de kendi müşriklerine tabi oldular. Öyleyse toplumun %10'undan daha küçük bir kısmı her zaman böyle olmuştur. Tabiiyet müessesesini Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep sürdürmüşlerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, buradan hareketle Allah'ın hakikatlerini gizlemek isteyenler bizim insanlara tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz ha dediğimizi iddia edip dururlar. Biz de tam aksini söyleriz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Mutlaka cehenneme gidersiniz. Ama dilerseniz Allah'ın cenneti sizindir. Mürşide tabi olmasınız da sizindir. Ama tabi olmamanız da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mümkün değildir. Çünkü iç dünyanızda oraya ulaştıracak olan bütün sistemler çalışmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, bu murtevanın en açık misali şudur. Çok net ve açık bir misal. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görmüş. Gördüğü anda harekete geçen Allah Teala birkaç dakika içinde o kişinin kapalı olan bütün sistemlerini açar. Birkaç dakika içinde bütün kapalı sistemler açılır. Bu kişi cennete girecek olan özellikleri birkaç dakikada kazanır. O gece bu kişi öldü. Hiç ibadeti yok. Sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği için Allah Teala sistemleri değiştirdi. İdamın esireyi aldı, kulaklardaki baklayı aldı, kalpteki keşine kaldı. Yerine ihbat koydu. Kalbin kapısını Allah'a çevirdi. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Birkaç dakikada bunlar oldu. Bu kişi öldü. Hiç ibadet yapmadan. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü cehennemin kapıları bu kişiyi içeride tutamaz. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi nezirler? Zümer 71'de de size buraya cehenneme geleceğinizi Resuller söylemedi mi diyor Allah-u Teala vazifeli meleklerin. Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah alsaydı, onları görebilseydik İshak makamı diye gözlerimizdeki ekinleti alsaydı, onların söylediklerini akıl edebilseydik, yani kalbimizdeki idrak ile, ihfak ile idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cennetle cehennemi ayıran kapı, birkaç dakika içinde gerçekleştirilecek olan Allah'ın kapalı kapıları açması hali. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse anında, birkaç dakika içinde bu olay mutlak olarak kalkıp gider. Etti. Ne olur? O kişi kurtuluşu hak etmiştir. O kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Öldü o gece. Ertesi güne çıkmadı kişi. O gece öldü. Gideceği yer cennettir. Şimdi misalin dondurucu kesimine geliyorum. Bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş.
15 yaşından daha bile evvel başlamış namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye ve bu kişi Allah'a ulaşmayı bilememiş. Mürşide ulaşmaktan bahsetmiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişi Allah'a ulaşmayı bilememiş. İbadetlerini yapmış. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl boyunca ve ondan sonra da ölmüş. Kendisini cennetlerden cennet beğeniyor. Ama bu kişi cennete giremez. Allah'a ulaşmayı bilemediği için. Öyleyse mukayeseyi yapıyoruz. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, hiç ibadetsiz ölüyor. Ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Öteki dilemiyor. 65 yıl aralıksız bütün ibadetlerini yerine getiriyor. Ama kurtulması mümkün değil. Allah kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz diyor. Benim cehenneme girmeye mecburdur. Peki ötekilerin kurtuluşu neden? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Çünkü Allah-u Teala'nın sizin iradenizle devreye girmesi söz konusu ve bunu Allah-u Teala şart koşuyor. Kendi iradenizle diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu size farzım. Bu farzı yerine getiren mutlaka benim cennetime girer. Yerine getirmeyenin kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu misali çok çarpıcı bir mesele olarak düşünüyorum. Bir kişi hiç ibadetsiz, sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öteki 65 yıl aralıksız ibadet ettiği halde, İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği halde Allah'ın cennetine giremez. Bu mümkün değil Kur'an-ı Kerim içinleri gireyince sevgili kardeşlerim. Şimdi bir adım daha öteye alalım. Bu misal zannediyorum kafi miktarda hüküm vermenize sebebiyet vermiştir. Sizi bir hükme ulaştırmıştır. Şimdi bu söylediklerimizin yanlış anlaşılmasının öteki cephesine gelmek istiyorum. Bu 65 yıl ibadet eden kişi, ona demişler ki mürşidine tabi olmayan cehenneme gider. Sen git kendine bir tane mürşid bul, tabi ol. O da Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama gitmiş bir tane mürşide tabi olmuş. Daha doğrusu tabi olduğunu zannediyor. Bu kişi üzerinde tabiyetin hiçbir tesiri olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsanı alamaz. Alamazsa irşat makamının önünde yapacağı tövbe devrin imamının önünde yapılan bir tövbe bile olsa geçerli değildir. O kişiyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Allah Teala bizi irşat makamının sahibi kıldı diye söylediklerimizi hep sizlere yanlış aktarıyorlar. Sanki biz mürşide tabi olan kurtulur, tabi olmayan kurtulmaz demişiz gibi. Mürşidine tabi olmayan olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olmadan evvel ölse de gene kurtulur. Öyleyse farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala size irşat makamını sevdirecek olan kapıları açacaktır. O 10 insan buna müteallıktır. Ve
siz isteyeceksiniz. İrşad makamına ulaşmak, tabi olmak ve Allah'ın bütün manevi güzelliklerini yaşamayı siz isteyeceksiniz. Bu Allah Teala tarafından size verilecek olan bir sevgi. Siz o sevgiyi kazanmayacaksınız. Allah Teala onu size hibe olarak verecek, karşılıksız verecek. Siz isteyeceksiniz irşat makamına ulaşmayı. Böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın Allah'ın kendisine vereceği mürşit sevgisiyle 10 tane ihsanla bütün kapıları açılmış olarak mürşidine ulaşması halinde o kişinin daha sonraki kesimlerini Allah garanti ediyor. Onu 3. kat cennetine mutlaka alacak olan son noktaya kadar, ruhunu Allah'a ulaştırıp da evliya olduğu noktaya kadar Allah onu ulaştırmayı garanti ediyor. Siz yapmıyorsunuz. Siz namazı sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz orucu sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz mürşidinizi sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Allah'ın bütün ibadetlerini bir zevk olarak istekle yapacak bir hale getiriyor Allah Teala sizi. Ve kalbinizi nefs tezkiyesi yapacak olan nizama getiriyor ve nefs tezkiyesi yapmaya başlıyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz ve özellikle çağımızda unutulan bir Allah'ın farz kıldığı emri gerçekleştiriyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Zikir de farz olmasına rağmen, günün yarısından daha çok zikir de farz olmasına rağmen, daimi zikir de farz olmasına rağmen, bütün sahabe daimi zikre ulaşmasına rağmen, bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İnsanları kurtuluşa ve üst boyuttaki mutluluklara ulaştıracak olan en güçlü sistemi İblis 14 asırda yok etmeye başarmış. Ne olur zikir yaparsanız, bu noktadan itibaren 14. basamaktan itibaren yapacağınız zikir Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazdığı için iman kelimesi bir çekim gücünün sahili olduğu cihetle bu noktadan itibaren yapacağınız zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü üzerine baskı yaparak zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı kilitler. Baskı zikir boyunca o mührün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı devam edecektir. Kapı açılmayacaktır. Şeytanın karanlıkları kalbinize giremeyecektir. Kalbinize gelen Allah'ın nurları ise kalbinizdeki küfür kelimesi oradan ayrıldığı için, gittiği için karanlıkları tutabilecek bir güç yoktur. Kalbinizin içine giren nurlar zümmeti, karanlıkları, nefsinizin afetlerini hepsini dışarıya atar. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin altında etrafında faziletler birikmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbi artık Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlayacaktır. Ve her %7 nur birikiminde nefsinizin kalbinde emmare, levvame, müslime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye etimle 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde birikecek, oluşacak. Başlangıçta nefsinizin kalbinde oluşuyor ulaştığınız zaman kazandığınız %2 rahmet birikimde nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Bu süre içinde her 107'nin birikiminde ruhunuz Allah'a doğru suratınızdaki üzerinde bir gök katı yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onlara garanti ediyor. Sizi diyor mutlaka ben
bana ulaşmayı diliyorsanız mutlaka kendime ulaştırıyorum. Öyle mi? İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Kim amil olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır ölmeden evvel. Ulaştırırlarsa cennetin üçüncü katına sahip olacaklar. Ulaştırmaları da onların elinde değil. Çünkü bu işi Allah söz vermiş, garanti etmiş. Mutlaka o kişi sağ kalırsa onu Allah'a ulaştırır. Kişi hedefe ulaşamadan üçüncü kattayken öldü. Gene Allah Teala onu ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mütala eder. Ruh çünkü Allah'ın tarafından zaten Allah'a ulaştırılacaktır. Gene Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de iç dünyasındaki o 10 tane ihsan tamamlanan kişi hemen arkasından ölürse o birinci kat cennete gidebilir. Ne zaman ki bu kişi Allah Teala tarafından hicret makamına ulaştırılır, tabiiyet gerçekleşir. Tabiiyet gerçekleştiği anda bu kişi Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır, bir tanesi mümin olmasını temin edecektir. Bu kişi mümin olur, mümin olanlar içinse ikinci kat cennet söz konusudur. Bu kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi nefs tezkiyesine başlar, fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kadar olan noktaya sizi mutlaka getireceğine dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'ın evliyası olur. Kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Peki sonra ne olur? Sonra tehlike başlar. Evliya olan kişiyi İblis o ulaştığı yerden aşağı düşürmek için özel bir gayret sarf etmeye başlar. Bunlardan Allah'a ulaşanlardan küçük bir kısmı her zaman Allah'ın yolundan sapmışlardır. Ve bunun adına fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Tekrar fıska düşmek, tekrar talayete düşmek diyor. Tekrar fıskaya geri dönmek diyor. Çünkü bütün sistemler tersine çevrilir. Allah'a ulaşanların %95'ten daha fazlası ait oldukları yerde mutlaka kalırlar. Telefat en çok %5'e ulaşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz eğer cennet mutluluğuysa Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında temelsiz ediyor. Onun etrafında konsantre oluyor. Ve giderek daha güzel hedeflere ulaşmanız için Allah Teala size bütün kapılarını açıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şart. Öyleyse İnsanlar var, diyorlar ki cennet mi dedin? Sahabenin bile sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanların gideceği yer cehennem. Biz kim oluyoruz da Allah'ın cennetine gidebileceğiz? Bir kısmına iblis böyle tesir etmiş. Onlar hiç böyle bir ümitleri olmadığı için hiçbir şey yapmak işlerinden gelmiyor. Öbür kısmına daha korkunç bir tesiri var iblisin.
Diyor ki İblis, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mümin olanları cennetime alacağım, onları esasını rızıklandıracağım. Allah'a inanan da mümin olduğuna göre diyor İblis, sen Allah'a inanıyorsan zaten kurtuldun. Ne namaz kılmana gerek var, ne oruç tutmana, ne de başka ibadetlerini yapmana. İnsanlara sorun, hepsi de bunu söyleyeceklerdir. Biz mutlaka kurtuluşa ulaşacağız, sen bize karışma. Nasıl kurtuluşa ulaşacaksınız diye soruyorsunuz. Diyorlar ki biz müminiz. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de müminlerin gideceği yer cennettir. Niçin müminsiniz? Çünkü biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Allah'a inanmanın tek başına mümin olmaya yetmeyeceğini bilmiyorlar. O kadar çok şey bilmiyorlar ki sevgili kardeşlerim. Burada dinin öğrenilmesi ve öğretilmesinde vebal altında olanlar var. Bir çoğunluk. Ne kadar azim ve tecelli sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Allah'ın bütün güzellikleri dururken insanların sadece bilmemeleri sebebiyle, sadece bir tek dilekle cennete gidebilecek olan insanların yanlış öğreti yüzünden cehenneme girmesi gerçekten son derece azim bir olay. Bu bizim tüylerimizi ürpertiyor. Ve onlar adına büyük huzursuzluk duyuyoruz. Ve gerçekten öğretenlere de öğretenlere de çok acıyoruz ama bu kadar basit bir hakikati bile anlatamamanın hüznüyle yetinmek durumundayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar kurtulmayı istemiyorlarsa onlar kurtulamayacaklardır. Biz sadece yolu göstermekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a selam hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi,
Hacet namazını kıldı, Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah-u Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz.

Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim,

Daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya.
Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah-u Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır.
Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucizesi olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler. Ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an kiramen katibin melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek
insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır? O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, o mu? O ermiştir demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Öcebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah-u Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, 7 katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. alemden sonra da Sitef-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş.
Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize, ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah-u Teala'nın indinde ise insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah-u Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Sülük isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitret-i Müntaha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının
en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki, insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek, başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış. İnsan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor, hayat verdim. Şimdi diyor, onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın, Allah'a ait olan bir emanet var insanlarda. Adem Aleyhisselam'da da bu emanet olduğu için, o emanet de Allah'ı temsil ettiği için İnsan meleklerden de cinlerden de daha üst seviyede bir mahluk oluyor. Yani Allah'a geri dönecek olan bir varlığı muhtevasında ve kendi yapısında taşıyan bir insan söz konusu. Bütün insanların ruhu onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu, Allah'a ait, ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olay yatıyor. Ruhunuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor: Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah-u Teala. Öyleyse dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun." Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin. Sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmak ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayardan ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler, eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi, eğer gelmişse içinizden Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde, bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir an rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazında, belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve ona hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik. O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki. Neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim? Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Neden Allah Teala bu kadar temkinli hareket ettiriyor bize? Çünkü insanların büyük kısmı hala karşımızda. Kurtuluşlarının bizim söylediklerimize dayalı olduğunun hala farkında değil zavallı insanlar. Hala asırlardan beri kendilerine öğretilen yanlış öğretinin kontrolü ve tesiri altındalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. Biz Mihir Vakfı'nın mensuplarıyız. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman abdestimiz bozulursa ilk işimiz hemen bozulduğu an abdesti almaktır. O noktada bunu bir vazife, bunu bir mecburiyet telakki ederiz. Şimdi Haç'tan kardeşlerimiz telefon ediyor. Bir takım din adamları diyorlarmış ki, yahu siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Neden? Siz abdest aldığınız zaman namaz sizi kendisine çağırır. Abdesti alan namaz kılmak mecburiyetindedir. Hoppala. Sevgili kardeşlerim, insanlar neler uyduruyorlar? Bir defa bizim toplumumuz günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılar. 5 normal vaktin ötesinde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının ötesinde sabah namazıyla öğle namazının arasında kuşluk sünneti kılarız. Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Öyleyse her gün Mihir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Şimdi bu kardeşlerimiz, bu iddiada bulunan kardeşlerimiz hem 5 vakit namaz kılıyorlar, hatta haçta 13 vakitte de indiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki sakın abdest almayın, abdestinizi namaz kılarken alın, yoksa namaz sizi çağırır. Namaz kılmak mecburiyetindesiniz. A benim canlarım, ciğerlerim, hiç mi Kur'an-ı Kerim'e bakmıyorsun? Allah Teala ne diyor? Ayak yolundan geldiğinizde diyor, tuvalete gittiğinizde abdestiniz bozulur. Abdestinizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor Allah Teala. Kur'an bunu emrediyor. Şimdi hangi sıfatla din adamları çıkıyor ortaya da bizim kardeşlerimize, ya siz devamlı abdesti geziyorsunuz, böyle saçmalık olur mu? Namazdan evvel abdest alınır, biz öyle yapıyoruz, siz de öyle yapın diyebiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, ümit ediyorum ki bunda bir yanlışlık vardır. Belki de din adamlarımız böyle söylememişlerdir. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bize ulaşan şey bu yanlıştır. Eğer yanlış anlaşıldıysa o kardeşlerimizden, o din adamı kardeşlerimizden özür dileriz. Ama bize ulaştırılan bilgi bu. Eğer onlardan da bir bilgi ulaşırsa bu konunun tartışmasını da yaparız ve bu konu bizi yaralar. Biz bu dünyada en çok namaz kılan insanların topluluğuyuz. Öyleyse her hareketimize dikkatle bakın. Hepsi bugünkü topluma bir örnektir. Misal alınması lazım gelen davranışlardır. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi, ona ulaş. Tebtila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret. Bu daimi zikir değildir. Ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde, günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyühellezine, aminuttekullâhe, ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikirde farz.
1: yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayakta öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış.

niyetinizde gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinizi açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyorum. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor, rahmetle fazl. Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah-u Teala diyor ki, ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte diyor Allah-u Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle fazl tabiyetten önce, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu, göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinize, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler, mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda, şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı

geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat nurları beraberce nefsinizin kalbini kaplar. İşte bunlardan fazıllar, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği nimetlerden birisi de kalbinize imanı yazmaktır. Kalbine iman yazılmış olan bir kişinin kalbi artık bir manyetik alan sahibidir. İman kelimesi bir manyetik alanı ifade eder. Ve bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece, daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, o dizaynda yepyeni bir dünyada yaşarsınız. Zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var. Zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda, ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün
farzların arasında mevcut değildir. Soğukkanlılıkla din adamlarımız olaylara bakıyor ve eksikliklerin hiç farkına varmamış gibi davranıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Kavim diyor onlara, o sahabeye, "Sana vahyetti, Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. İzah et anlattıklarımı ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür," diyor Allah-u Teala. Üç tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki, sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah-u Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah-u Teala siz yanlış yaptıkça bundan hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah-u Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala demişse ki, "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım." Ne demek bu? Bu Allah-u Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla, bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar son peygamber, son nebi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah-u Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah-u Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma.
İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin. O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak. Mutlaka kalp kulağınız açılacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alemi olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayi mekanı yapacaksınız. Mekala tela ruh tayi mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor.
Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz, vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da 3. kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dediğiniz anda Allah Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta yaşat makamı ulaştığınız zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye bu kadar hüzünleniyoruz, üzülüyoruz? Öyleyse Allah Teala affedicidir. Bizi de mutlaka affeder. Evet, hiç yanılmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizleri de affeder. Suçunuz ne olursa olsun, Allah Teala her şeye kadirdir ve de istediği şey sizden sadece bir dileğin sahibi olmanız, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta Allah'ın mürşidine ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ermiş olur. Allah'a ruhu ulaşmış olan bir evliya. Burada 3. kat cennetin sahibi olur. Yeter mi? Yetmez. Dünya mutluluğunun da %50'den fazlasına sahip olur. Neden? Çünkü şeytan başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsine kumanda eder. Daha başka bir ifadeyle nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Bu Allah'ın programlaması, bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise işleyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda.
O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz, dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garanti vermiş size, kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi? Sizi mutlaka kendisine ulaştıracak, ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak. Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı, talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de üçüncü katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki telaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizi birlikte kıldı. Bir yarenlikte, bir sohbette. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Siz sevgili kardeşlerimiz ve bizler bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta da biz varız. Ve de kalplerimiz sımsıkı bağlarla birbirlerine bağlı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Unutmayın, bizim beraberliğimiz Allah için bir beraberlik. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluşturuyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki böyle bir imkanı Allah Teala bize bahşetti de birlikte olduk. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşadık. Ve şu anda da yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi üzerine kurulan bir beraberliğin müntesipleriyiz. Allah bizim kalplerimizi birleştiriyor. Bizim sevgimiz Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor. Sizin sevginiz Allah'tan dolaşarak bize ulaşıyor. Şuraya kalbimize sıcacık bir muhteva içerisinde sevginizin ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün güzellikleri Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere birlikte yaşatıyor. Allah ile beraber olduktan sonra, kalp kalbe gönül gönlü olduktan sonra sizlerle birlikte daha eksik ne kalır ki sevgili kardeşlerim? Sevginin yeşerttiği bir ummanın içindeyiz. Bir renkler cümbüşü, bir güzellikler demeti, bir mutluluğu yaşamak. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünüyoruz. Bir elmanın iki yarısı ve Allah. Bir üçlü oluşturuyoruz. Sizler, bütün bizi dinleyen, lütfedip dinleyen sevgili kardeşlerimiz. Kim bizi dinliyorsa o bizim kardeşimizdir. Ve onlarla mutluyuz. Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yalnız sevgiye dayalı bir bütünün iki parçası. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor. Nefret etmemizi istemiyor. Aramızda nizaya, kavgaya, anlaşmazlığa yer olmamalı. Biliyorsunuz, bize çok öfkelenenler oldu. Ama bu davranışları bizi onlara düşman kılmadı. Biz onlara hiç düşman olmadık sevgili kardeşlerim. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini hatırladık. Biz de aynı şeyi söyledik. Kendisine bir kötülük yapıldığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep aynı şeyi söylerdi Allah Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bir nebisi olduğunu, peygamberi olduğunu bilselerdi, buna iman getirselerdi herhalde öyle olmayacaktı. Ama bilmedikleri için yanlış yaptılar sevgili kardeşlerim. Ona karşı kötü davrandılar. Ama o onları hep sevdi. Hiçbir zaman sevgisi eksilmedi. Toplum üzerinde hep sevgisi devam etti. Ömür boyu devam eden bir sevgi, beraberlik. Muhterem kardeşlerim. İşte her şeyin en güzeli kalplerimizin beraber olmasıdır. Allah Teala bize mutluluk ulaştırıyor. Biz de sizlere ulaştırıyoruz. Saadeti beraberce yaşıyoruz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sevgi halesi içinde hayatı yaşamak. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayat her gün adım adım tükenen bir nesne. Geri dönmüyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece tabii. Yoksa kıyamet günü zamanın tersine çalıştığını göreceğiz. Gelecekten geçmişe ulaşan bir zaman faktörü söz konusu olacak. Ve bütün insanlar zaman kendi hayatta oldukları noktaya ulaşınca canlanacaklar. Mahşer meydanında toplanacaklar. Hepimiz orada olacağız. Kendi hesaplarımızı görmek üzere, kendi hayat filmimizi görmek üzere. Üstelik de bu hayat filmi, yani rakamlı kitap Allah-u Teala'nın tabiriyle bütün insanlar için bir ibret aynasıdır. Doğuşumuzdan ölümümüze kadar neler yaptıysak hepsi Kiramen Katibin melekleri tarafından üç boyutlu filme alınıyor. O gün kıyamet günü mahşer meydanından sonra gideceğimiz indi ilahide hepimiz kendi hayat filmlerimizin başında olacağız. Ve bize böylece rakamlı kitabımız gösterilecek. Kitaben merkumen diyor Allah Teala. Diyor ki ebrarın kader hücreleri illiğindedir rakamlı kitabı. Fücarın ise sicindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğin var. Zemin kattan 7 kat aşağıda sicin var. Cehenneme gidecek olanların hepsinin kitapları sicinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim dostumuzsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı sicinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Kim Allah ile bir sıcak ilişki kurmayı düşünmezse, asıl ifadesiyle çok basit bir şeyi gerçekleştirmezse, bu bahsettiğimiz şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbi, bunca asırlar boyu senin evliyaların olmuş, ermiş evliyalar, sana ermiş olan evliyalar. İşte ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak ve ermiş evliya olmak istiyorum. İşte bunu diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Ermiş evliya olmayı herkes evliya mı? Yahu bu zamanda evliya mı olurmuş? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte türbeleri de var. Onlara gidip insanlar bir şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Diyorlar ki ben bugüne kadar Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Bana şöyle şöyle şöyle bir şeyler versin diye. Ama vermedi. Benim taleplerim kafi gelmedi. Sen de benim için dua eder misin Allah-u Teala'ya diye. İnsanlar gidiyorlar ya yatırlara, yatır diyorlar hani. İşte evliyalar o zaman varmış diyorlar. Şimdi bu zamanda evliya mı olur? Halbuki bilmiyorlar ki herkes Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın evliyası olur. O kadar net ve açık ki sevgili kardeşlerim. Evliya olmak Allah'a kul olmak demek. Allah'a kul olmaksa Allah-u Teala'nın temel emri herkesin Allah'a kul olmasını istiyor. Vesselam. Nasıl olacağız? O kadar basit ki sevgili kardeşlerim. O kadar kolay ki anlatması bile bu kadar kolaylığa rağmen neden insanlar kitle halinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorlar da evliya olmuyorlar diye biz hayret içindeyiz. Bunca senedir size sevgili kardeşlerim 30 yıl. 30 yıl hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o Allah'ın evliyası olmuştur. Peki nereden biliyoruz? İşte beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor sahabe için. Sahabe için kullanıyor Allah-u Teala bunu. Onlar tağuta kul iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanın kulu iken, insan şeytanları ve cin şeytanların kulu iken, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sonra onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş sahabe? Şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Çünkü Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarım tabiri onun tabiri. Bütün sahabe için bunu kullanıyor Allah-u Teala. Kullarımı müjdele. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler, ve benim kulum oldular diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Yani Allah'ın evliyası olur. Allah'a kul olan herkes kul olduğu andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Peki bu kişi Allah'a ermiş midir ki evliya olmuş? Hayır. Allah'a henüz ermemiştir. Ama 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Evet, yanlış anlamadınız. O kişi Allah'a ulaşmayacaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım, gelin yağma Hasan'ın böreği, her şey bedava. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Açacaksınız ellerinizi yukarıya Allah'a. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben şu bendeki ruh var ya, o ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki ölmeden evvel ulaştır. Farz kılmışsın üzerime. Öyleyse ben de mutlaka ulaştırmak istiyorum. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani şu dünya hayatını fizik vücudun yaşarken ey ruh, sen Allah'a ulaş. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Sen de diyor kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşırken geçirdiği kademeler, birisi nefsi mutmainne, birisi radiye, birisi mardiye. Mutmainne, doyuma ulaşmak demek. Allah ile olan ilişkilerinizde kademeler, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 kademeyi oluşturur. 7 kademe 7 tane gök katına tekabül eder ve de bunlar için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Allah Teala size bunları bedava yaptırıyor. Yani bir başka ifadeyle her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkesi demekle herkesin ruhunu kastediyoruz tabiatıyla. Biz insanların Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacak bir tek emanetleri var. O emanetin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sarf-ı nazar ettiler. Emaneti kabul etmediler. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Bir insanın cahil olma ve nankör olma vasıfları burada geçtiği cihetle gördüğümüz odur ki Allah Teala ruh adı verilen emaneti kabul eden müessesenin bir ikiliden oluştuğunu anlatıyor bize. Bir, şu gördüğünüz fizik vücut. İki, bu fizik vücutla beraber cahil ve nankör olan nefs. İki tane ev sahibi var ruhun. Asıl ev sahibi mekan olan şu fizik bedendir. O bir mekandır. Temiz tutun sevgili kardeşlerim mekanınızı. İkincisi nefs, her gece uykuya daldığınız zaman sizden ayrılan, kendi aleminde yaşayan, berz alemine gidebilen, bütün kainatı gezebilen bir nefsiniz var. Sonra da Allah'ın size üfürdüğü ve siz hayattayken Allah'a mutlaka geri gönderilmesi icap eden bir de ruhunuz var. İşte böylece ruh adı verilen emanet, fizik vücutla nefsin beraberliğindeki bir ev sahipleri grubuna ulaşıyor. Fizik vücut ve nefs ruha ev sahipliği yapıyorlar. Allah Teala bu ayetle de aslında bir üçlüden bahsetmiş oluyor. Ruh, nefs ve fizik vücut. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında mutluluğunuz bu kadar basit bir standart içerisinde cereyan edecektir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki Allah'ın seçmedikleri var mıdır? Vardır tabii. Her kim kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse yetmez. Dilememekle birlikte başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men ederse. İşte o kişi diyor Allah Teala. Onları seçmem diyor. Onlar seçilmezler. Bir defa daha tekrar ediyorum kimlerin seçilmediğini. Sadece onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bununla kalmazsa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan saptırırsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırsa, işte o insanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Ama bu seçilenlerin de çok küçük bir kısmı, mutlaka %10'dan daha aşağıda bir kısmı, sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler küçücük bir azınlıktır. Burada Allah Teala bir işaret veriyor bize. Bu Bu işaret insanların büyük kısmının cehenneme gideceği konusunda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o müşrikler sevgili kardeşlerim. Kim bu müşrikler? Puta mı tapıyor bu insanlar? Yok. Ama müşrik. Peki kabahatleri ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a yönelmek, ameni olmak, mümin olduktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onu cehennemden kurtaracak olan bir hüküm ifade eder. İşte burada insanların fırkalara ayrıldığını görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sual soruyor. Evvela Sebe 20'ye beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulan bir tek fırka var. Bu müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ayet-i kerimesi inzal olunca sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şu sualı sordular. Kaç fırka ey Allah'ın Resulü? 73 buyurdular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kaç fırka kurtulacak? Sadece bir fırka. Fırkanın ismi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. İşte sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün yapılan araştırmalar 72 tane fırka tespit edebildi. Her türlü yanlış anlayışın içinde olan 72 fırka. İşte insanlar aslında 72 fırka olarak şu anda yaşamaktalar. Ama her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha erecek olan bir küçük fırka oluşmuş durumda. İşte bu küçük her kavmin içinde bulunan, bu küçük fırkaların, her dinin içinde bulunan, her milletin içinde bulunan bu küçük fırkaların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Ve sayıları hiçbir devrede insanların %10'una ulaşamamıştır. Sevgili kardeşlerim, İşte bizler o fırkadanız. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları. Mihir Güneşi'nin meşaleleri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Biz de hepiniz gibi sadece bir insanız. Allah-u Teala bizi seçmiş, bize ulaştırmış ilmini bu devirde. Mühür bizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir talebi yok hiçbirinizden. Yalnız mutluluk. İşte bunun için kaidesini koymuş. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Ama sadece bir dilekle ruhumuz Allah'a ulaşır mı gerçekten? Evet, gerçekten ulaşır. Hiç endişe etmeyin sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, ama şuradan kalbinizden sımsıkı bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Sımsıcak bir talep. İsteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Kalben isteyeceksiniz. Bir insan sözden söylemiş, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama kalbi buna katılmamışsa, o kişinin söylediği sözün Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Kalben Allah-u Teala'dan bunu istemek zorundasınız. Ne demek istiyoruz? Bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na çıkarken bir kısım, ona tabi olanlardan bir kısmı savaşa iştirak etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onlarla karşılaştığı zaman dediler ki, biz aslında seninle beraber savaşa katılmayı isterdik ama engellerimiz vardı. Bu engeller sebebiyle gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu münafıklar için diyor ki, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. İşte ne demek istediğini anladınız Allah-u Teala'nın. Kalplerinde olmayan bir şey demekle ne demek istediğini. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, o zaman Allah sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Mürşide ulaşmadan evvel daha. Belki birçok insan size mürşide ulaşmadan kimse cennete giremez der. Bu doğru değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya dair şuradan kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırabilirse, bu talep oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın cennetine eğildir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi öyle ki mürşidine ulaşamadan öldü. Söyledi, ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçekten diledi. Ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Yaşarsa Allah-u Teala mutlaka onu önce mürşidine ulaştıracak, tabiyetini sağlatacak. Mürşidine ulaştırdığı zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ertesi gün öldü. Gideceği yer gene cennettir ama bu sefer daha üst cennete, ikinci kat cennete girecek. Birinci kat cennetin sahipleri,

Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'a ulaştıramadan ölenler. İkinci kat cennetin sahipleri, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmış olup da ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölenler. Peki üçüncü kat cennetin sahipleri, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Her ne kadar biz ruhlarını Allah'a ulaştıranlar diyorsak da aslı bu değildir konunun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Hepiniz için böyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah garanti ediyor. Ey benim aziz kullarım diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhlarınızı kendime ulaştıracağım diyor. Ve sizi üçüncü kat cennetime alacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte böylesine Allah-u Teala'nın bir garantisi varsa daha güzel bir yarenlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? O sizi çok ama çok seviyor. Biz de sizi onun nuru altında, onun ışığı altında çok ama çok seviyoruz. Ve gayemiz tek, hepinizi Allah'a ulaştırmak. Asıl ifadesiyle hepinizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte bu sizi Allah'ın katında mutlak saadete ulaştıracak olan tek yoldur. Bir ikincisi yok. İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi mutluluk dileklerimizle Allah'a ulaşmayı dileyin de Allah sizi mutlaka üçüncü kat cennetine ulaştırsın dualarımızla tamamlıyoruz. Cennete ulaşmak bu kadar kolay, bu kadar basitken sırf bu Kur'an hakikatini bilmedikleri için cehenneme giren, gidecek olan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Milyarlarca, affedersiniz. Ve de sadece Allah'ın bu büyük hakikatini bilmedikleri için gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kendilerine yazık etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle bu sohbeti inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala sizlerle yarenlik etmek imkanını bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu sohbetimizi, yarenlik sohbetini burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizi. Sizleri. Hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskeleden demir alsın, açılsın, 7 tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah size furkanlar kılar. Siz de furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah fazl-ül azimin sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. 2 tane ikişerli bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler. Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah-u Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör. Sevgili kardeşlerim, darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah-u Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait. İşitme uzvu kulağa ait. İdrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım. Ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah-u Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde bir. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz, madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Bunları söyledik diye baştan din adamları da bize kızıyorlardı. Bunları öğrendikten sonra da kızanlar var. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem, ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin. Mümin olamaz sevgili kardeşlerim.
1: Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha 5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestüre diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah-u Teala bu kişinin görme hastasını, basar isimli görme hastasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah-u Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhkitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah-u Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, 3 kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. madde bir. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli, bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören. Sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten, sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır ve dilsiz ve ölüyken Allah Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nahl 36'da sen Enam 36'da sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz sözde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mühürü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah Teala her Furkan'ı açtıkça, ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala, müminin 102, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beraatınızdır. Beraat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraatı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim Esma'sı tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun yüzde sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah-u Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini. O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok büyük bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah-u Teala size furkanlar verirmiş bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini bir dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanın ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah-u Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek direktir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya, cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet, sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, ya bu arada sorayım unutmadan. Şeytan ne diyor size? O mu? O bir sahtekardır. Söylediği bütün sözler palavradır. Diyorsa, o zaman şu ihtarları gönderdiğimiz din adamlarınla bir konuşun. Onlar artık bize hiçbir şey söyleyemiyorlar. Gönderdiğimiz ihtarları 17 ayrı açıdan değerlendirdiler. Her birinin Kur'an'a %100 uygun olduğunu tespit ettiler. Bir kısmı bundan fena halde utandılar. Çünkü söyledikleri bunlara ters düşen şeylerdi, bu hakikatlere. Ve Allah'ın hakikatlerinden haberdar değildi. Ve de hatalarından dolayı üzüldüler. Ve kimseye çaktırmadan Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de Allah'ın indinde aklandılar. Neden söylüyoruz kimseye çaktırmadan diye? Çünkü öyle bir zorba din adamları grubu türemiş ki kendilerinden olmayanı aforoz ediyor bu adamlar. Onlara kötü muamele ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onun için hakikati anlayan din adamları şu anda iki grup oluşturuyor. Ne yazık ki büyük grup hakikati anlamış ama etrafındaki insanlara bunu söyleyemeyen ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Şeytanın sizi belki en fazla yanılttığı yer o mu? O Kur'an-ı Kerim'i kendisine göre yorumlar. Siz diğer din adamlarının Kur'an-ı Kerim yorumlamalarına bakın, onlarla karşılaştırın derler. Ve hata orada başlar. Sevgili kardeşlerim, ya University of Allah'tan ya da www.mihir.com'dan bizim sitemizi bir arayın. Orada enteresan bir şey bulacaksınız. Hidayet kavramının gizlenerek insanların nasıl şu andaki mevcut 23 tane Kur'an tefsirinde cehenneme mahkum edildiğine dair 100'den fazla ayet bulacaksınız, hidayet ayetleri. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini aldık. Bizim mealimiz de orada. Ve asırlardan beri insanların gözlerini boyayan bir takım insanların dini nasıl istismar ettiklerinin işaretini göreceksiniz orada. Hidayeti nasıl gizlediklerinin işaretini göreceksiniz. Hidayet ne mi? Onu mu soruyorsunuz? Tamam, duydum. O hidayeti Allah-u Teala tarif ediyor sevgili kardeşlerim. Hidayet. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hadi bir de Bakara 120'ye bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ne oldu? Sadece yüzden fazla ayet-i kerimeden 23 Kur'an-ı Kerim tefsirinin her birindeki ifadelerin gözlerinizin önüne serilmesinden onlar korkuyorlar. Bunları inceleyeceksiniz ve onları ayıplayacaksınız diye sizlerin hükmünden korkuyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Hidayet çağının içindeyiz. Ve Allah'ın üniversitesi bütün Kur'an hakikatlerini sizlere duyurmak üzere Allah'ın emri üzerine kuruldu. Öyleyse palavra geçirecek vaktimiz yok. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Ve siz kurtulabilecek hüviyetteyken, bu vasıflara sahipken bütün insanlar kurtuluşa müheyyadır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz, yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Çünkü size din öğretecek olanlar da bundan haberdar değillerdi biz bu açıklamaları yapmadan. Biz mi? İşte bir defa daha söyleyelim. Biz bu ilmi insanlardan öğrenmedik. Allah bize öğretti. Size garip gelmiyor mu? Bunca din adamının bilmediği şeyleri, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bunca hakikati biz nereden biliyoruz? Size biraz garip gelmiyor mu bu? Onlara da sorduk bunu. Bu sizin bilmediğiniz ilmi acaba biz nereden aldık? Ve siz o ilminizle cehenneme gidecekken, bu hakikatleri bilmediğiniz için sizi cehennemden kim kurtarmış oluyor? O Allah'ın dostu kurtarmış oluyor. O biziz. Bu hakikatler bir şakadan bahsetmiyoruz, bir oyun, bir eğlence değil bu. Allah'ın Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Zamanımızın bütün

kuruluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra, ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yıkılmak üzere sizi. Nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet. %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cenneti verdi.

Ruhunuz Allah'laştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki, sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda, bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Siz bir şey misiniz kardeşlerim? Bütün bu din adamlarının hiçbirinin haberi yok bunlardan. Hayır, yoktu. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Neyi öğrenmek istiyorsanız bize ulaşın. Her biri için 8-10 tane kaset mutlaka bulacaksınız. 3000 tane, 3000 saatlik öğreti orada. University of Allah'ın bünyesinde ve www.mihir.com'da. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-müstakim, sırat-el-ezine-l-ahtar-i-yum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah-u Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil, bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken. Kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikredilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa onlar insan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah-u Teala
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyüellezine aminuskürullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor yan üstü yatın ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesle değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması, acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet,
giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah-u Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve de bu nur yolunun açılmasından sonra Allah-u Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daimi zikrin sahibi olsa bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılları alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi, o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah-u Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri
Neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa yerleşebilmiş ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı giren fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir, insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala vale zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz
O kadar mutlu olursun. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmare'de ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katına, nefsi mülhime'de üçüncü gök katına, nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına, nefsi radiye'de beşinci gök katına, nefsi mardiye'de altıncı gök katına, nefsi tezkiye'de yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar. O kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7 %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları. Bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu, daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Bu kişi ulul albab olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. Bu kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onu hak ettiği zaman. İşte ulul elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın
sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonraki şey gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah Teala'yı sevenlersiniz ve Allah Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi de sırasıma gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken, o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen, zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor,

bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun. Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar. Ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer.

Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın 7 safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcil Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmaya dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde
Fema halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar. Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta, orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra İnsan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu. Neydi verdiği söz? Bakalım Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insan oğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır.
kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğrulun bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir,
doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm, seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah-u Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır.
Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah-u Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için doluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk, bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk, ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde
bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar. Nerede kalırsanız kalın, bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber birinci kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanındaki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece
etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün, 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster ensarı bir topluluk olarak kabul edin, muhacirini bir topluluk olarak kabul edin, ikisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya ensarın içindeki her kişi ensarın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi muhacirinin geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi ensar ve muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir.
Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişi, ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat.

Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah razı olsun. Es-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. Dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtarıcı kuran bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın bir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden ırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan ikram alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimenler üzerinde secadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavmolma. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel, bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonuna kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta. Ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkes de ayrı ayrı meşgul olur. Her şeyi eliyle kaplamıştır sizleri de.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya denilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. Orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki üç kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi dördüncü kişi de kefili. Bir kişi, arkasındaki iki kişi, o iki kişinin arkasındaki bir kişi, hepsi kefili. Sonra gelen iki kişinin sağ taraftaki yine kefili. Tarihe dönük bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela yedi kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Sağdaki kefilinin iki kişiden sol taraftaki yine sarıklı. Yedi tane sarıklı o iki kişinin arkasında. Bunlar devrin oğlunun baş yardımcıları, iki kişi ve yardımcıları, üzerleri, yedi kişi, dokuz oluyor sayısı. Sonra yeni yedi kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafa yine Kutbül Ahzab, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasını bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Onu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri tarikatındandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimize hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidin de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın mürşidi simsiyah sakallıydı. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri her şeyiyle pembe yandı. İkisi beraber iler. Sevgili kardeşlerim, orası bir güzellikler yeri. Sizi bir an dünyadan ayırmak istedim. Güzelliklerin var olduğu, sadece Allah'ı terennüm ettiğiniz, onu şarkıladığınız, onu her şeyinde sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada indiğin halde. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyuz. Onun
zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hastasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepimize ihsan edildiği bir güzelliği eğer etmediyse ihsan edileceği bir güzelliği daimi zikri bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın. Sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzun ki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla

kalbimiz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var sizinle beraber. Gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı konuşasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah sana. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar, onlardan biriyle konuşun. Sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir bilgisayar, bir kanser, çalışmayan odaların sahipleri, ancak onlar ne demek istediğini onlarlar. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Dillerimiz var. Bunların onlardan yoksun olan insanlara göre olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzunları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deli olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında bir farklı dizaynda kendilerinden bir şey istenmiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek.

mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz, hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var. Doğruları tatbik edemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi, bir spektrumu söz konusudur. Ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin. Nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremezsiniz. Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerine göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi olduğunuz demektir. Allah'ın bütün resimleri vehbi olarak daimiz için sahibi kullanırlar Allah-u Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daimi zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini, unutun.
Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olay da nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala buna gösterdiyse o kişinin başının üzerinde. Siz de bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek. Sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fırsat düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada yoklukta ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan, sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber. Siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinize meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz.
denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi cüce ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sahabeden sahabeler için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunen evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İslam'la tabi olanlardandı. Tabi olanların İslam halindeki adı tabi'indir. Sonra tabiine İslam'la tabi olanlar tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen tabiyet, bir Hazreti Ali kanalından, iki Hazreti Ebu Bekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebu Bekir standartlarına tabisiniz. Yani hafif zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, kalbi sesinizle zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir sesinizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz, ona deyin ki, bizim kasetlerimizi, dinlesin sohbet kasetlerimizi, manasına varması gerekmiyor. Ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa, aşım burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden birçokları için inanılmaz geliyor? Bu bize ait olan bir olgu değil ki. Bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses alarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayalmiş gibi bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutlu edecek olan
dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zilvani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir. Bunun adı fiddandır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise insanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın nefesine tasdik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacaksınız, nefs tepkiye tadı verilen bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız. Pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir denge ile kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla, %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır, o da %100 afetlerle doludur. Yani nefsiniz Allah'a ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat, onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat, onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza girince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100'e hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sevgi gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde ne var? Cehalet. Ruhunuzda ilim var. Nefsinizde ne var? Düşmanlık. Ruhunuzda sempati var. Bütün güzellikler ruhunuzda ve şeytan nefsinizin afetlerinin hepsine tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah'ın yoluna girmeyen bir insan için ömrü boyunca nefsinin kalbindeki bütün afetler şeytanın devamlı kullandığı odak noktalarıdır. Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının ise rahatlıkla işlendiği bir ortamda
şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsini yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuza, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuza, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz yine huzursuzluk duyarsınız. Yine bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz, dış dünyanızda huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onları tesir ederek onları daha da artırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 ihsan aldıktan sonra sahibiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefsiz kesine başlarsınız. Bunun tabi neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı açtınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra Allah'ın evliyatı olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah'la olan ilişkilerinizde giderek daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlar. Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini. O zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Ama dilemiyorlar.
öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'ın yoluna sülûk ettiniz. Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma süreci içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ruh olarak fizik vücudunuz Allah'a teslim olma süreci içindeki ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsiniz, o da ahsen olarak Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kemal derecelerinde fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah, Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsınız, nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde arda arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor. 10. ihsan ile gösterdiği yaşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi o kadar çok sevmeseydi sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da size mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben mürşidime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülükümü tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki, eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki, eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah sizinle her an beraber, size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı bileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşad makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan nefesinde
10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissedersiniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde, 10 nimetten sonra aldığınız, her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız, Allah'ın üzerinizde sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz. Kısa devrede. Eğer bir topluluksanız, o zaman her birinizde Allah sana ayrı bir zaman parçasında bir sekinet verecektir üzerinize. Nerede huzursuzluğunda sebebiyet veren bir olay vücuda gelmişse, o olayın üzerindeki tesirini Allah-u Teala mutlaka alacaktır. Sekinetiyle. Diyelim ki 15-20 kişisiniz, bir kısmınız sizi dinlerken, benim anlattıklarınızı dinlerken uyuklama haline girerler. Ama kulakları ve kalpleri bizi dinler. Sonra onlar normal standlara giderler. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar Allah-u Teala'dan. Onlar normal hale girer. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar. Ve böyle de devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar. Düşünün bir sevgili kardeşlerim, o Allah kainatı yaratmış, sizi ruhunuzla, reçinizle, nefsinizle o yaratmış sahibiniz. Ve sizden hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzdan başka. Bütün varlıkta emirler, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, zikir yapmak gibi, hepsi sizi o saadete, saadetinizi oluşturacak olan teslimlere birer birer ulaştırmak için. Teslimlerin her biri bir ara hedeftir. Son teslimden sonra ulaşacağınız yer mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı. Beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü. Beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet. Yine dünya saadetinin bütünü. Bihatın takvaya ulaştığınız zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda yine de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizlemek konusunda bir gayretiniz yoksa, mutluluğunuzun devamını artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ilgisinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa
o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa, sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet, Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben onlara galip gelirim diyor Allah-u Teala. Gene diyor ki, bütün dünya sizinle beraber olsa, ama ben size düşmansam, eğer benimle savaş halindeyseniz demeniz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah-u Teala, eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne kadar çok sevilmeniz lazım geldiğini düşünün. Allah her an sizlerle, yani bizlerle beraber, bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar topu dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insan dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı açtınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan insanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güç mü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkacak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden
sohbet açısından ayrılacaktık. Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarımızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırarak sizleri zülcenayi kılması dualarımızda mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek mutlu olmanızı isteyerek Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: المكتوب عليهم وعلى الذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Müdürlerimiz, mübarek evlerinden inşallah sonsuz sebep ediyoruz. Ve müdürlerimiz, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir yarenlik sohbetinde daha Müdürlerim Efendi Hazretleri Doktor İskender Erdemir inşallah sizlerle birlikte oldular. Müdürlerim Efendimiz Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip olur inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde tekrar zaten birlikte olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok kıymetli olan dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz sünnetlerimizi yapıyoruz. Mükemmel Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Size kurtarsın. Bir derece yükseltsinler şeyi. Şey, küçülsünler. Bir derece sadece.
1: Efendim, inşallah şu anda görüntüye sesi verene canlısındayız. Hazır mı inşallah efendim?
0: Tamam. Hay Allah razı olsun. İnşallah biz hazırız. Başlayabiliriz ben. Allah razı olsun.
1: İnşallah milletimize geçiyoruz efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir öğrenciler tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah

El Fatiha ve as salavat Allah'a mesallâ alâ Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilel mağdûbi aleyhim velâdâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar, şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna
girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini,
Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine

gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah-u Teala'dan dilediğiniz an, Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. 10 binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in

muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İyi ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz. O okunan ilimlerin. Evet. Zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki, eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümül büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah-u Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr'ı zamana, asra yemin olsun.
İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsran.